İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılmıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Que veas.

giden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. Hem var

O kadar güzel bir şarkıyla başladık ki aşkın sesine. Rümeysa Ay, Bilseydin. Muhteşem bir şarkı ve çok da güzel şarkıları da var. Önümüzdeki günlerde harika projeleriyle ve harika konserleri ve sahneleriyle olacak. Sevgili Rümeysa çok yakında radyomuza konuk olarak da gelecek. Rümeysa Ay, seni seviyoruz. İyi ki varsın. Başarılarının devamı diliyoruz.

Bilseydin kahrolurdun, aşkın sesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben İbrahim Elden. Bugün biraz böyle şarkılarımız çok romantik ve güzel olacak. Yani bence biraz tadını çıkartın ya. İyi müzik. Ben varım. Hava çok sıcak, üstüm başımı çıkarttım. Valla klima çalıştıramıyorum. Ses kısıklığı tamamen tam oturmadı. Aslında 10 gün izinliydim. Raporum var, taş gibi raporum var ama kıyamadım. Yayın her zaman ağır basıyor. Ses tellerimizin düzelmesi için bir 10 güne ihtiyacım vardı ama konuşmadan yapamıyoruz. Baksanız aşkın sesine resmen yayındayız. Hoş geldiniz. Gece sakindir ama sandığınız kadar sessiz değil. Bugün çılgınlar gibi eğleneceğiz. Aşk şarkıları, romantizm, burçlar. Mesela birazdan belki çok kıymetli bir astrolog bağlayabiliriz. Sağımız solumuz belli olmaz. Kafamıza göre bir radyo yayını bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kimler nerede ne yapıyor bilmiyorum şu anda ama. İlk mesajlar geldi, o bir gerçek. Bu kadar güzel mesajlar gelmiştik. Tam şu anda Türkiye'de saat 23. Avrupa'da 22 ve anında mesajlar gelmeye başladı. Oo, Tuğba, Sedef, Alisa, İsveç. Teşekkürler ya. Kübra, Düsseldorf. İşte ben bunu seviyorum ya. Böyle yayındayım diyorum ya mesela. Tak mesaj geliyor. Aşırı mutlu oluyorum ya. Böyle çok keyif alıyorum. Baksana Viyana'dan Ebru, Gizem, Gökhan, Gönül, Sabriye. Vay vay vay. Vay limoneyni. Ya bu kadar çok özlüyor musunuz beni ya? Bak Emin ablam bile geldi ya. Erdatlı Emin ablam hoş geldin. Nasılsın? Gözlerin gülmeli. Geceniz güzel geçsin kıymetli ablam. İyi yayınlar dileklerine. Teşekkür ediyorum. Beni düşünmeli. Sibel aldım mesajını. Okumamı ister misin yayında? Güzel şeyler yazmışsın. İstersen okuyayım. Benim için sıkıntı yok. Biraz böyle tutkulu, enerjisi güzel şeyler yazmışsın ama kafana göre takıl. Oku dersen okurum. Sonra vay niye okudun bilmem ne. Bazen böyle dümen yapıyor bana. Şöyle bir geceye güzel bir söz bırakabilir misiniz ya? En güzel şarkılar kime armağan olsun? Aşkın sesi resmen başladı.

Şimdi dünyada yaşayan tüm Türklerimiz Türkiye saatiyle sabah 7, Avrupa saatiyle 6'da ayaktaydık. Çünkü biliyorsunuz ki Dünya Kupası'na çok heyecanlı başlamak istedik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Biraz üzüldük ama ya. Vallahi çok üzüldük. İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde meydanlara dev ekranlar kuruldu. Herkes sabahın erken saatinde Türkiye'nin heyecanı için, maç heyecanı için. Kaç yıl aradan, 24 yıl aradan sonra tekrardan böyle bir heyecanımız oldu. Bizi mutlu etti ama bakalım. Bir sonraki haftaya bakacağız, ayın 20'sinde. Kanka, guten Abend demiş ya. Sen neredesin ya? Murat Erdatlı ya. Murat abi adamsın ya. Murat abi seviyorum ya. Viyana'da ömrü geçti. Her şey ailesi için. Her şey çocukları için. Ne kadar güzel bir birey ya. Babalar gününüzü kutlayacağım. Haftaya babalar günü biliyorsunuz. İbo Baba yayında. Boşuna demiyorsunuz. Murat Baba diyor seni. Murat abi. Bakalım çocuklar sana ne alacak? Ahmet ne alacak? Berk ne alacak? Çok merak ediyorum. Bizimle paylaş yani. Ayşenur ne alacak bir bakalım. Ayşenur diyorum. Hep unutuyorum ya kardeşimin adını. Peki başlıyoruz. İbrahim Elden'in Aşkın Sesi. Teşekkür ederim sabrın için demiş. Sesin gece gece çok güzel geliyor demiş. Aa, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Peki şimdi şöyle bir harika mesajları bir yağdırın bana. Az sonra geliyorum. Hasan Yalçınkaya dinliyor. Hasan'ım iyi geceler kıymetli dostum. Bize aşk lazım ya. Stres değil ya.

Şimdi sevgili Kübra Düsseldorf'tan geldi birkaç gün İstanbul'da. Sağ olsun, çok da iyi bir insan, beni de çok seviyor. Bana çok güzel böyle güzel şeyler yapmış ama böyle el emeği falan. Kız dedim helal olsun. Eskiden böyle annemiz yapardı ya böyle el emeği, göz nuru falan. Kız dedim valla Almanya'da, Düsseldorf'ta böyle güzeller güzeli. Bir de ben böyle enerjisini çok seviyorum Kübra'nın. Böyle çok içten şunu yapalım mı dediğimiz zaman suratı asılmıyor. Yapalım diyor mesela. Çok hoşuma gidiyor. Bazı arkadaşlarım var, çekilmiyor. Yani böyle bir şey söylüyorsun, burnumuzdan getiriyor. Şuraya gidelim mi? Arkamızdan söyleniyor falan. Öyle insanlardan Allah bizi korusun. Amin. Böyle değil böyle. Canım bunu yapalım mı? Yapalım diyor. Gözleri gülüyor. Yüzü güzel. Kalbi güzel. Ondan sonracığıma Allah gönlüne göre versin. Valla çok sevdiğim bir arkadaşım Kübra. İyi ki varsın güzelim. Gerçi o benimle evlenmek istiyor ama ben kabul etmedim tabii. Biraz daha yeni depremden çıkmışım. Bana diyor ki sana diyor Düsseldorf'ta öyle bir hayat veririm aklın çıkar diyor. Canım aklım kalsın yerine güzelim. Şu anda hiç böyle sütten ağzım ne diyorlardı yandı dur bir. Biraz zaman geçsin biraz tadını çıkar. Şu an çok erken. Evlilik teklifi için ya da başka bir gündemimde şu anda hiç evlilik yok. O tarz şeylere de biraz uzağım. Daha kendime yeni geliyorum. Aşk lazım ayrılık değil. Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil. Bir de diyor ki gel burada yaşabilmem, hiç tarzım değil. Ne işim var benim Almanya'da? Vallahi arkadaşlar Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa bilmem ne. Ora bura Yunanistan, Kıbrıs. Abi hiçbir yerde ben Türkiye'de mutluyum abi, İstanbul'da. Benim yaşam yerim burası. Hele bir de evlilik için hayatta gitmem. Sen benim canımsın, yabancı. İstanbul'a. Yabancı değil. Hayır. Teşekkürler senin. Gecen de güzel geçsin demiş. Çok teşekkürler Emine ablam. Hayırlı akşamlar. Murat abimle güzel güzel böyle. Murat abime güzel bir kahve yap abla ya. Paşam yorulmuştur. Hiç olmadan güzel. Türkiye milli takımımızın gerçekten bugün Aldırma Deli Gönül parçasını çalar mısın demiş. 61.5 hoş geldin Salim baba. Evin kast burada mıyız? Ya Salim abi çok içinden doğal, keyfi de çok güzel bir insan. Onu da seviyorum valla. İyi ki varsın. Güzel şarkıları sana da armağan etmiş olalım. Dilara teşekkürler, aldım mesajını. Ya biraz böyle slow çalalım ya. Zaten 7 gün bam bam bam çalıyoruz radyoda. Dur. Güzel bir slow listem vardı ya. Hande Yener acı veriyor. Şarkı güzel ya. Kübra Dük rezil ettim beni aşk ol. Yok kızım ya, takılıyoruz. Bu da nazlı ya. Kızım goy goy yapıyoruz ya. Ben mi diyor sana evlilik teklifi ettim aşk olsun diye İbrahim? Sadece senin gibi birisiyle evlenmek isterdim dedim. Bunu teklif olarak mı algıladın diyor. Arkadaşlar bana diyor ki senin gibi bir adamla evlenmek isterdim. Ne anlarsınız? Dedim ki bu bir teklif mi yani? Çok teşekkürler. Valla benim biraz yüz görümlülüğüm ve başlık parası biraz yüksek olduğu için teşekkürler güzelim ya. Çok euro aynen. 1 milyon euro başlık para. Artık bundan sonra üstte para alacağım. Aşkın Sesi'ne hoş geldiniz. Kimler kimlerle dinliyor? Bugün en sevdiklerinize linki yollasanıza ya. Onlara bir şarkı yollayalım lütfen. Hazır mısınız?

Cansu diyor ki ben de buradayım, iyi yayınlar İbo, seni dinliyorum, güzel dileklerin için teşekkürler. Bizim Adanalı Cansu, Viyana'dan. Hoş geldin, nasılsın? Gecen güzel geçsin.

0: geldi sevgili Hasan. Uzun zamandır bir şeyler hissediyorum ve gerçekten bunu paylaşmak istiyorum. Nasıl yapmam lazım? Bence bir anda söyle ya Hasan. Yani çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Yani bir şey varsa var. Gerçi günümüzde birilerine bir şey söylediğin zaman ne kadar çok anlayabilecek, o da ayrı bir mesele. Şimdi bugün insanlar, ben de dahil olmak üzere, ben de mesela çok normal değilim ki. Şimdi ben millete sallıyorum da sanki ben çok on numarayım. Bende de sorun var. Mesela bende şu sorun var. Artık kimseyi dikkate almıyorum. Mesela Kübra ne kadar güzel. Enerjisi, işinde güzel. Çok güzel. Ben onu mesela şimdi kalbini kırmışım. O diyor ki çok üzdün beni, aşk olsun İbrahim. Ya bir tanem, sen benim ponçiyimsin kızım. Seviyorum seni. Senin nazım geçiyor sana. Hem sen akrep kadınısın yani. Sen böyle kolay kolay üzülmezsin.
1: Bir şans daha istiyorum.
0: İzel'den Işıklı Yol çok güzel ya.
1: Bunu bütün
0: ya canlı yayına bağlanmak istiyorum. Hayır, bir şeyi düzeltmen lazım. Ben seninle değil ya. Senin tarzında birisiyle istiyorum demiş. Benden bir tane daha yok be canım benim ya. Bunu... Hadi burçlarınızı yazın da birazdan bir astrolog arkadaşımızı bağlayalım. Hoş geldin İbo. Gülşah Diyala, ne yapıyorsun? Ala be, mangalı yakıyorsunuz bensiz. Bahçede.
1: Bir gün ayrı geç.
0: Herkese mutlu pazarlar diliyoruz demiş Gülşah Diyala. Hoş geldin, ellerinden öpüyorum.
1: Yeni baştan sevmesi.
0: Ah, Düsseldorf teşekkürler. Nalan diyor ki iyi geceler, Almanya'ya ne zaman geliyorsun demiş. Ne zaman geleyim? Bakarız. Bizim Burcu'yla sevgili babası daha yeni yeni toparlandı. Aziz abi vallahi Allah şifa versin. Kaç aydır, yani 1,5 aydır falan çok hastane işleri vardı. Bir enfeksiyon geçirdiler ama çok ağır atlattılar ya, ikisi de baba kız. Allah acil şifalar versin. Çok da seviyorum onları, üzüldüm bir de.
1: Yıllar sonra...
0: WhatsApp'a bir gelebilir misiniz ya? +43 660 130 1979. Mesela Instagram'dan bir link paylaştım. Linki tıklayıp bize ulaşan ya da ne bileyim radyonun WhatsApp'ından da bir paylaşım yaptık. Haberiniz olsun. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından görüp ya da benim WhatsApp'ım, ben her yerde paylaştım orada. Facebook, Twitter, oradan X bilmem ne. Çok da güzel oldu. Bayağı bir katılım var çünkü o linkten dolayı. Bizim Viyana FM teknik arkadaşlarımız belki paylaşırsa seviniriz. Onlar çünkü yoğun oldukları için bazen unutabiliyorlar. Zeynep yine harikalar yaratmış. Bu kız var ya, İstanbul Avcılar'dan boy aynasının karşısına geçmiş. Bu benim elbisem nasıl diyor. Kız bir karışık elbise. Allah seni ne yapmasın Zeyno ya. İstanbul'dan Zeynep'i seviyoruz ya.
1: Ne zaman
0: ben geldim diyor. Hoş geldin Zeynep.
1: Ayağıma dolanır, aklım...
0: Eskiden böyle karşılıklı konuşurken insanın heyecanlı olduğu anlar vardı ya. O heyecanlar tekrardan geliyor biliyor musunuz?
1: Yok bir saniyesini düşünmediğim rüyalar.
0: Bence hayatınızda böyle birisi varsa kaçırmayın.

Güzel şarkıymış. Durum çok acil. Kafayı bir kere sana taktım diyor. Wow. Aylım ne? Yandım ben. Aşkımın canı gece gece helva çekmiş. Ay ben ölem. Rüzgarımda... Ya çok sevdiğim birisi var aslında, o da dinliyor seni, ismini söyleme ama demiş. Aykut. Oldum. Teşekkürler, ismini söylemiyoruz. Okey. Yanmadım mı, sönmedim mi, kollarında ölmedim mi? Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Bence o Karadeniz türküsünü biraz ilerleyen dakikalarda paylaşabiliriz. Evin kast. Ben uğruna neler atlattım. Yok mu o kadar? Evet ya, mavi gülün bir anlamı var. Birisine mavi gül vermenin çok büyük bir bedeli var, unutmayın. Eğer birisine bir mavi gül aldıysanız, ya ben o hatayı yapmıştım. Uzun süre etkisinden kurtulamadım, 10 yıl önce falan. Aslında ben böyle seviyorum, aşk adamıyım aslında da. İşte kendime göre birisini bulmam lazım. Çünkü benim gibi eğlenceli, mutlu. Çünkü son zamanlarda herkes biraz ruhu, bedeni, kalbi çok değişkenlik gösteriyor. Bekliyoruz diyoruz değil mi sevgili Cemil? Günaydın demiş. İbom, ben yeni uyandım sabah çünkü maçtan dolayı. Ya git, bu saate kadar yatıyor muydun? Sallama ya, sabah 7'de maç. Ya yemin ederim bugün ne oldu size ya? En yakın arkadaşıma link attım, bak o da dinliyor. Hadi ikizler burada mı ya? İkizleri bir görelim ya. Cansu ikizler, Sedef ikizler, okey. Akrep burcuyum demiş tabii ki. Ama ben iyi akrebim diyor Kübra, okey. Asla takılmam. Senin yaptığın her espri çok hoşuma gidiyor demiş. Teşekkürler canım benim, iyi ki varsın. Demet Akalın'dan bir şarkı istiyorum demiş. Orada sevgili Yasemin ve Yağmur dinliyorlar. Bahçeşehir'den iki güzel arkadaşım. Onlara da iyi geceler diliyoruz. Bizim dublaj okulu aramızda mı ya, öğrencilerimiz dinliyorsa onlara da bir şarkı yollayalım. Yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Fransa ve dünyanın her yerinde dijitalde ve karasalda yayındayız. Gelen tüm mesajlarınızı da paylaşıyoruz. Yurtta aşk, cihanda aşk. Bu şarkı akrep burcu olanlara gelsin. Var mı akrepler aranızda? Akrep burcu olanlar yazabilir mi hemen? Akrepler için geliyor bu şarkı. Sonra var mı önemi? Devir tersine döndü. Ben de az ölüp bitmedim mi? Ben komple ikizlerim demiş. Aynen. Salim abi ikizler ya. Zeynep diyor ki ben de ikizler burcuyum demiş. Allah Allah. Ne kadar çok ikizler var aranızda. Evet, ikizler burcu çokmuş. O zaman ikizlere yollayalım bu şarkı. Akrepler biraz beklesin. Hayırlı geceler İbrahim diyor. Zuhal ablam ne yapıyorsun?

Hasan harika bir selfie yollamış. Kral yakıyorsun be. Hasan Yalçınkaya'ya bir alkış. Efsane ya. Şimdi Hasan'ın bende çok büyük değeri var çünkü şu mikrofonda yıllar geçmiş. Mesela 99 yılında hiç unutmuyorum, depremden önce, büyük felaketten önce. İşte ben radyo programcılığını çok istiyorum ama o zamanlar neden istediğimi çok komik hikayesi var. Burada anlatmayayım. Bir bölüm anlatayım. O zaman mahallede buluştuğumuz işte çok iyi arkadaşlarım var. Mahallede işte böyle radyoculuğu çok seven dostlarımız var. Ben de dedim ki Hasan ya benim dedim radyoya çıkmam lazım. O zamanlarda bizim kuzenimiz var. Sevgili Cihan'ımız ya, tatlı çocuk Cihan. Onunla tanıştırmıştı. Değil mi Hasan, hatırladın mı o günleri? Ne günler ya. O zamanlar benden para istemişlerdi biliyor musunuz? Bu işi öğrenmek için. Ulan o, daha küçüğüm o zaman, 13 yaşında falan. Dedim nasıl yani, o zamanın parası yani şu anın 30 bin lirası. Yani düşünsene 13 yaşındaki çocuk, sallıyorum babası dedi ki ya 1000 euro para. Şimdi 13 yaşındaki çocuğa babası 1000 euro çıkartıp bence vermez. Bir şeyden eğitim alması için. O zamanlar gerçekten ne günlerdi ya. Hasan da bizi çok güzel radyocularla tanıştırdı. Oradan oraya öğrendik falan derken 26 yıl geride kalmış. 27 yıl hatta. Yaşım da ortaya çıktı ama ne yapayım.

0: İkizler bugün baskın yaptı diyor. Aynen ya, İkizler Burcu bugün yetişemiyorum ya. Kamuran İkizler, Duygu İkizler. Ey maşallah. İyiyim İbrahim, ne olsun demiş ya.
1: Bir odaya bir ömür.
0: Terasta oturuyorum demiş. Ah ne kadar güzel ya. Valla ben de iyiyim. Abla terasta ne yapıyorsunuz? Kahve keyfi falan. Yakışıklı kocan nerede?
1: Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi.
0: Ya şimdi Bintat süpermarketleri açıldı. Ne güzel bir açılış oldu. 12 Haziran'da biliyorsunuz. Şimdi biz Bintat'ı yıllardır tanıtıyoruz. Çok da çok güzel şubeleri var. Korneaburg'dan sonra şimdi işte 22. Viyana'da açıldı. Sonra Şeref abi kim tutar? Belki önümüzdeki günlerde yeni yerler de gelecek. Çok şubesi var, çok şükür. Yani çok kıymetli bir insan çünkü ticaretle uğraştığı için yıllardır. O yüzden Bintat süpermarketlerine buradan iyi geceler diliyorum. 22. Viyana. Gerçekten iki tane market oldu ya. Vallahi ne kadar güzel.
1: Film gibi gözüm.
0: 22. Viyana'da iki tane market var. Bintat süpermarketlerini bir alkış. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Şeref abi ya, sen bir tanesin ya. Onu görünce var ya, aşırı mutlu oluyorum ya. Hem karizmatik hem işinde gücünde ticaret adamı ya. Sadece market sektöründe değil, yaptığı her işte çok başarılı. O yüzden günün şarkısını Şeref abi için yolluyorum. Bintat süpermarketlerinin kurucusu sevgili Şeref Bey ve onu seven, tüm emek veren, tüm esnafımıza, tüm müşterilerine hayırlı akşamlar diliyor Bintat süpermarketleri. Bir de Pindirings'ler var şimdi içecek reyonunda. Pindirings'lerin ben çileklisini çok seviyorum. Beyaz şeftalisini çok seviyorum. Yeni tasarım şişeye bayıldım zaten.
1: Dönmüyor gider. Almasın aşksız gönlün. Çağla deli gönlüm. Sayılı yılı.
0: Yakışıklı bunu yapıyor demiş. Ya yakışıklı Dünya Kupası maçlarını izliyor. Ya süper ya. Bir yandan Dünya Kupası maçlarını izliyor, bir yandan bana kulak versin. Ya Zuhal ablam. İkinci Viyana'dan Tuğba. Tuğbacığım gittin mi Bintat'a?
1: Şimdiki aklıma.
0: Arkadaşlar yarın ilk işiniz Bintat'ın 22. Viyana'daki şubesine gitmek. 22. Viyana'ya gidiyorsunuz. Bintat süpermarketlerine bir hayırlı olsun diyorsunuz. Kasap reyonumuz var, şarküteri, sebze meyve, temizlik reyonu, her şey var abi. Bir markette daha fazlası, yani olması gerekenden daha fazlası. Güler yüzlü hizmet var be. Daha ne olsun?
1: Yanarım yine yanarım. Koyup elimi eline bakıp gözüne son bir kere canını canıma sıkacağım.
0: Viyana'ya gittiğimde Şeref abime bir sarılacağım ya. Şeref baba.
1: Yanarım yine.
0: Önümüzdeki hafta Babalar Günü, Şeref babamızın da
1: vakit.
0: Babalar Günü'nü kutlayalım. O bir efsane.
1: Gönlüm.

0: 22. Viyana'da beni dinleyenler mesaj atabilir mi? Mesela Bintat'a gidenler bana mesaj atsın. Evet İbo. Bintat markete gittim, 22. Viyana açılışa da katıldım. Var mı arkadaşlar aranızda? Tuğba demiş ki yarın sabah gideceğim. Sana da fotoğraf atacağım demiş. Ya sen bir tanesin ya. Aynen, sabah git Bintat'a, bana da bir fotoğraf at. Okey. Zerrin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İbrahimciğim ben de koç kadınıyım. Nasıl olacak bu işler demiş. Bir şey olmayacak abla ya. Ya burada burçlara göre yorumlar yapacaklar.
1: Pelin o masasına, kalbimde kapıları aralaya aralaya.
0: Bana Kornea Burg şubesi yakın. Ben oraya gitsem olur mu diyor. Zuhal abla benim için 22. Viyana'ya git ya. Yeni marketimiz, yeni açılışımız. Tabii Kornea Burg'a da gidebilirsin ama 22. Viyana'ya bir şöyle bir hayırlı olsuna gidin. Benden çok selam söyleyin. Ciao.

Yani. Sibel diyor ki adres 22. Viyana. Evet canım, 22. Viyana Bintat Süpermarket. Açıldı, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aşkın sesi biliyorsunuz ki romantik duygusal şarkılardan oluşuyor. Arada böyle hareketli çalalım. Hava da sıcak ya şimdi. Ben size İzel Işıklı Yol. Çok güzel bir şarkı ya. Şu anda Işıklı Yol'da olan var mı bilmiyorum ama. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şarkının sözleri çok güzel ya. Şimdi ben o ışıklı yolda yalnız mı yürüyeceğim ya? Tüh ya. Hadi herkes şöyle bir WhatsApp'a en yakın arkadaşını davet edebilir mi? Radyomuzun linkini, Viyana FM linkini en yakın arkadaşınıza şöyle bir WhatsApp'tan ona bir şarkı ister misiniz bugün?

Ebocuğum biz de şu anda seni dinliyoruz. Bak ne kadar güzel bir ortamda dondurma yiyoruz demiş. Buyur gel. Valla ben dondurma çok sevmiyorum ya. Sesim kısılıyor. Eşekler benim yerime de iki top yiyin. Ben olsam mesela şu anda beyaz biraz üstüne fıstık koyardım böyle. Bir de çikolataya bandırdım minik. Sade olmuyor mu olsun? Diyarbakır'a gel demiş. Viyana'ya çok gidiyorsun. Ha, Diyarbakır'a da çok geliyorum ya. Abdurrahman benim çok sevdiğim dostum, arkadaşım. İyi ki varsın. Yardımcı teknoloji. Gerçekten bu işin zirvesi. Türksel bayisi var. Hem AVM'den bağlarda. Şimdi sevgili Abdurrahman bizim kardeşimiz, dostumuz. Çok kıymetli arkadaşım. Bir gün beni böyle business yolladı. Dedi ki abi dedi sana 1F yakışır. Gerçekten kral adam ya. İstanbul, Diyarbakır, Diyarbakır, İstanbul. Business enerjimizle beraber. Diyor ki seni en güzel şekilde tekrar ağırlamak istiyorum demiş. Kanka biliyorsun o başımıza ne facia geldi o Diyarbakır'da ya. Ya bizi çok güzel ağırladı. Tamam ben de dedim ki Arif dedim bak her tarafım ağrıyor bir de masaja gireyim otelin spasını kullanayım. Abi bizim şansımızda da son seans. Onlar da bitti ama her tarafım ağrıyordu. Adama iki seans ücret para verdim. Yine gelmedi biliyor musunuz ya? Ondan sonra sevgili Abdurrahman ya. Sabah sabah ciğer yemeye götürdü bizi. Diyarbakır'a gidersin de sabah ciğer yemez mi? Sabah 8 gözlerimizi daha yeni açmışız. Ciğer yiyoruz. İbocum Oya ben. Seni çok öpüyorum. Hamburg'dan selam. Arzu kulaklıktan dinliyor. Diğer odada. Biz biliyorsun seni çok seviyoruz. Her zaman da kapımız sana açık. Hamburg'a geldiğin zaman burada bir evin var demiş. Çok teşekkürler ya. Ne kadar güzel. Vallahi beni böyle ağırlıyorsunuz. Benim şehrin her yerinde evim var. Şimdi bazen arkadaşlar bana diyor ki kanka her yerde bir kalacak yeriniz var ya. Arif için çok söylerlerdi. Arif Antlı. O da gezgin. Her yerde bir döşeği vardır Arif'in. Ben de onun sayesinde her yerde kalıyorum. Şimdi Avrupa'da da bana bunları söylemeniz benim çok hoşuma gidiyor. Mesela Hamburg'dan Arzu ve sevgili Oya. Bak ne kadar güzel kalpli arkadaşlarım. Beni diyor ki Hamburg'a gelince otelde kalmıyorsun. Bizde kalıyorsun demiş. Sakın bana yemek falan yaptırmayın kızlar. Ben ne yemek yaparım keyfime bakarım tamam mı? 4 yıl yaptım da ne oldu? Elime hiçbir şey geçmedi. Temizlik de yapmam. Ayaklarımı uzatırıp keyfime bakarım. Sevgili Ayla geldi. Hoş geldin Ayla. Kübra diyor ki iyi geceler İbrahim'cim. Sesini duymak bana huzur veriyor demiş.

Beni tüm Avrupa'ya rezil ettin İbrahim'cim demiş Kübra. Yok be kızım ya, öf. Yeminim takıldı mı takılıyor şey gibi ya, plak gibi takıldı. Az önce çok güzel böyle bir şey dedi. Bana diyor ki hani senin gibi bir adam hayatımda olsun çok isterdim. Senin gibi birisiyle evlenmek isterdim. Bu teklif mi oluyor şu anda? Sizce? Ben de diyorum ki tamam konuyu kapattık, hala uzatıyor bak yazmış. İşte bu sorun var. Şimdi bak ben konuyu kapattım. Hala Allah'ım ya. Kızım şaka yapıyoruz. Sen şakadan anlamıyor musun? Al bu benliğim. Seni seviyorum ben biliyorsun. Hiçbir şeyim. Canımın içi hayırlı akşamlar demiş. Oo yenge hoş geldin. Ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey. Nihal yenge. Bak görüyorsun Düsseldorf'tan Kübra neler yazmış bana. Ya yengem beni vermez hayat. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Ben de Bursa'dan İstanbul'a doğru dönüş yolundaymış. Allah kazasız belasız yolculuklar nasip etsin inşallah. Sevgili Zeynep bizim dublaj okulundan mı? Ha, ya çünkü Zeynep'leri de karıştırmıyorum. Çok Zeynep oldu. Bizim Yeni Medya Akademi'den fotoğraf akademisi değil mi Zeynep Hanım? Tamam. Çünkü bizim diğer Zeynep o dublaj ve radyodaydı. İyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum. Kazasız belasız ailenizle beraber İstanbul'a gelin inşallah.

0: canım.
1: Ya aslında bir tane şöyle bir dertli bir şarkı dinletmek istiyorum ya. Böyle içimde bir böyle bir dertli müzik dinletesim var. Ne olabilir mesela?
0: Geleceğimi çaldın. Bak yine de kızamıyorum canım. Sağ olsun. Canım.
1: Ne olabilir mesela ya? Böyle bir

0: doldur ama.
1: Nankör kedi. Nankör kedi olsa tüm nankörlere gelsin demiş. Yok ya, ben öyle şeyleri çok paylaşmıyorum.
0: Hiçbir
1: ya.
0: Hiçbir şeyim kalmasın.
1: Ne olabilir, ne olabilir?
0: Hiçbir şeyim.
1: Aslında şey var ya, o çok güzel şarkısı. Kaan Gökman ya. Günün şarkısını Kaan Gökman'a yollayalım ya. Kaan diyecek, oğlum sabah akşam yayın mı yapıyorum? Biz bugün sevgili Kaan, biliyorsunuz çok önemli, çok özel bir isim. Türkiye'de ve Avrupa'da verdiği konserlerle, DJ performansı ve radyo programcılığıyla da aranjör, kıymetli dostum. Biz bugün Dila'ya da şarkı yollayacağız. Sürpriz. Az önce link yolladım Instagram'dan Dila Hanım'a. Dedim ki doğum gününde size güzel bir şarkı da yollayalım. Kaan Gökman'a bir alkış alalım. Hemen sesini duyayım Kaan'ın. Sonra devam ediyoruz. Bu arada şarkıyı belirleyin lütfen. Aşkın Sesi devam ediyor. Gece daha yeni başladı.

0: Şimdi dün Tan'ın konserindeydik. Çok da özel bir isim Tan Taşçı benim için. Çok eskiden çok sevdiğim, hani yıllar önce. Ta kaç, 2010, 15-16 yıl. Ya gerçekten muhteşem bir ses. Tan'ın enerjisi çok güzel. Temmuz'da bir daha Tüpraş'ta olacak. 12 Haziran, 13 Haziran biliyorsunuz ki Cuma ve Cumartesi günü Beşiktaş'ın stadındaydı. Çok da güzel bir konser verdi. Biz radyo dinleyicilerimizi hep yolladık, İstanbul'daki dinleyicilerimizi. Şimdi bir de Temmuz'da olacak. Bakalım. Konserlere gitmek isteyenler hemen bana alo desin lütfen. Oo, Özdenur da bizimle şu anda. Ya Özdenur çok kıymetli, başarılı bir oyuncu. Aynı zamanda model. Sevgili Evin Kast'ın çok kıymetli oyuncusu. Biz de onu çok sevdik. Aslında ben dedim ki Salim abi, gerçekten Özdenur'un çok iyi bir enerjisi var. Gülen yüzü var, kalbi güzel. Bir de Burcu'nu yazsın bize. Bakalım Burcu ne? Anlattıklarımızla yaşadıkları aynı mı? Özdenur nasılsın? Günün güzel geçsin. Gecenin en güzel şarkısını bize seçebilir misin? Özdenur, günün şarkısını sen seç ya. Bu arada radyonun WhatsApp'ı yıkıldı şu an, yemyeşil. İtalya'dan Faruk, Rimini'den. Güzel kardeşim, 6 kere seni davet ettim. Benim buraya gelmiyorsun, sürekli Viyana'ya gidiyorsun demiş. Burada seni İtalya'da birisi bekliyor demiş. Doğru.
1: Bilirim her şey zaman.
0: Benden diyor, oğlan alması diyor, öyle kolay değil. Ya sen var ya, Nihal Engin bir tanesin. Güzel. Teşekkürler. Yok canım, alan veren şu an kimse bir şey yok. Sümeyra çok teşekkürler. Buse teşekkürler. Rafet Er Roman'dan bir şarkı istemiş. Ne kadar güzel. Tan,
1: bu son olur.
0: Robert Emme de olabilir. Okey. Salim abi günün şarkısını hemen göndermiş olalım. Bu arada burçlarınızı yazın. Birazdan astrolog arkadaşımız bağlanacak yayına.
1: Çok savaştım, zor kazandım.
0: Gülşadi halamıza da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Biz iki hafta sonra Türkiye'ye geliyoruz demiş. Hala gel ya, oraya gelemedik, bari ben geleyim yanınıza.
1: Biliyorum kahrolur.
0: Sen kış gelmeden buyur gel buraya demiş. Hala benim bir özelliğim var, ben kışın daha çok seviyorum oraları.
1: Ağla, bir çıkar yol bulamadım.
0: Ya Yunanistan'a gideceğim cumartesi günü. Yunanistan'a gideceğim için de bana bir tane yol arkadaşı lazım. Şimdi Salim abi, el at bu işe.
1: Zor kazandım, doyamadım ama...
0: Nilüfer'in bir şarkısı var, diyor ki Nilüfer Bektemir, an meselesi, çok sevdiğim bir şarkı. Vallahi sanatçımız dinliyorum bilmiyorum ama çok güzel bir şarkı yapmış Nilüfer Bektemir.
1: Galiba.
0: Sevgili Özdenur, sen de hemen radyonun WhatsApp'ına, seni de bekliyoruz. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Şu şarkıyı dinletelim ya.

Şimdi Diyarbakır'dan çok güzel bir mesaj var. Sesini açalım radyonun. Diyarbakır bizi çok dinliyor. Diyarbakır'da da çok sevenlerimiz de var. Dinleyicilerimiz çok yüksek. Günün en güzel şarkısını da tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Hazır mıyız Diyarbakır? Kim dinliyor mesela bizi şu anda? Sevgili Amine Hanım dinliyor. Amine Atlı. Hazır mıyız Amine Atlı için? Diyarbakır'dan bu şarkıyı da armağan edelim. Tüm sevdikleri için de armağan etmiş olalım. Hazır mıyız? Sevgili Rozerin Atlı için, sevgili o güzel aileye, Abdurrahman hazır mıyız? Bir sürpriz yapalım dedik ya. Ben en güzel şarkıyı benim çok kıymetli arkadaşım ve o güzel aileye armağanımız olsun. Kıymetli yengemize ve kıymetli yeğenimize de armağan edelim. Hazır mıyız? Sevgili Rozerin Atlı ve Amine Atlı için güzel şarkı da yollayalım.

Özdenur yarın çok güzel enerjisiyle güzel bir klipte bizimle beraber olacak. Özdenur'un burcunu yazar mısın sevgili Özdenur Salim abi? Kübra diyor ki hadi akrepleri heyecanla bekliyoruz. Koç burcuyum İbrahim'cim. Bana da bir şarkı. Yıldız iyi geceler. Arkadaşımla beraber, Davut'la beraber dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Çok güzel şarkı. Sizin için armağan olsun. Konya. Bu arada Konya demişken İsveç'te 300 bine yakın Konyalı varmış biliyor musunuz? Konya kulu muydu? Kula mı? Abi büyük bir rakam ya. İsveç'in nüfusunun 1/3'ü Konyalı. Sana ne oldu sevgilim? Teşekkürler. Çok güzel mesajlar var ya. İbocuğum kuyumcuları unutma demiş. Teşekkürler. İkinci bahar yaşarsan sana tam set benden hediye demiş. Biliyorsun olmayacağını. Oğlum var ya yemin ediyorum sırf sana inat o seti almak için evlenir. Şu an gündemimde hiç kimse yok. Ama şu seti almak için formaliteden de olsa evlenirim ben. Sevgili dostlar ayın 20'sinde Yunanistan'da olacağım. Yunanistan'da bakalım bize kim eşlik edecek. Bir yol arkadaşımız olsun ya. İşte hiç kimsenin şu an vizesi yok işte. Kötü olan...

güzel şarkı ya. Hani çok sevmiştin, ne değişti? Nasıl tuttun ayrı meskenleri, ay ay. Abi bazı insanlar var. Çok tehlikeli bakın. Sizi uçurumdan atmadan önce öpen insanlar var. Vallahi çok tehlikeli. Bakın birisi sizi uçurumdan atmadan önce sarılıp size olan aşkını söyleyip sizi uçurumdan öyle atar. Allah koru ya Rabbim, ne bizi böyle insanlardan. Hayır ya, başıma geldi, ondan biliyorum. Yani. Ölüyorum, bitiyorum, canım, kalbim, nefes alamıyorum. O yüzden Allah böyle insanları bizlerden uzak eylesin. Çünkü çok tehlikeli bir durum. Sizi uçurumdan atmadan önce sarılıp sizi öpüp öyle atarlar. Vay limon ey. Şaka mı ya? Ya Abdurrahman, ne demek, sen bizim dostumuzsun. Bizim için çok kıymetlisin, rica ediyoruz her zaman. Şimdi Hakkari'ye gittim, Yüksekova işte. O bölgede Şırnak, Cizre. Gençlere sordum, dedim. Arkadaşlar burada evlilik işleri nasıl? Abi diyor, bir kilo altının olması lazım demiş. Bir kilo altını kime vereceğim oğlum dedim.

Evincast burada mıyız? Salim Baba hazır mısın? Gecenin en güzel şarkılarını dinlerken bu arada bu gece bir dinleyicimize de Panty'den yaza özel bir kreasyon vereceğiz. Haberiniz olsun. Bir dinleyicimize de Radisson Merter Otel'den bir spa verelim. Gecenin en güzel şarkılarını sevdiklerinize de armağan etmenin en kısa yolu radyonun WhatsApp'ı. Abi yarın sabah metro çalışıyor mu demiş. Gayrettepe İstanbul Havalimanı istikameti yani Gayrettepe Arnavutköy istikametindeki metro 19 Haziran'a kadar kapalı. Haberiniz olsun.

LGS'ye giren tüm öğrencilere de başarılar dilemiştik. İnşallah güzel sonuçlar elde edersiniz. Olumsuz bir sonuç olursa da hiç moralinizi bozmayın. Daha güzelini hak edersiniz. Bu konularda kıymetli aileler zaten hep yanınızda. Gençler için sevgili kardeşlerimize de güzel şarkıları darma edelim. İbrahim Elden yayında Aşkın Sesi. Seviyorum ya pazar geceleri, bir pazar gecesi klasiği. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi'ne hoş geldiniz. Geç

Vallahi bu akşam TV'yi kapattık ve seni dinliyoruz demiş Abdurrahman. Diyarbakır ne güzel ya. Ben Diyarbakır'ı çok seviyorum. Şimdi Elazığlıyım. Karşımız Diyarbakır. Aramızda 2 saat var. O yüzden doğulu olduğum için genel olarak doğuyu seviyorum. Karadeniz'e aşığıyım.

Bölgeye bambaşka bir duygum var. Bütün 7 bölgenin enerjisi bende fazlasıyla olduğu için mutlu oluyorum. Hadi burçlarınızın yorumlarını artık bir 10 dakika sonra geçiş yapalım. Astrolog arkadaşımız o da hazırlıklarını yapsın ve yavaş yavaş gece 12'den sonra artık yayın başlasın. Sormadın hiç halimi, kalsaydın yalvar. Hocam Bursa'dan İstanbul'a geliyoruz demiş. Ne güzel. Sağlıklı gelin. Kazası belasız. İyi yolculuklar diliyoruz. Zeynep Hanım ve sevdikleri için, ailesi için iyi yolculuklar diliyoruz. Bugün Dünya Kupası Festivali vardı İstanbul'da. Biz de davetliydik, gittim. Çok da güzel böyle muhteşem içecekler de vardı. Hatta birazdan bir link yollayayım da arkadaşlarımız onlar da dinlesinler. Düsseldorf'tan Kübra istemiş bu şarkıyı. Dinleyelim bakalım. Mersin aramızda. Havva Hanım hoş geldiniz. Stuttgart'tan Nihal teşekkürler. Nihal Yenge hazır mısın? Senem çok sağ ol. Filiz Hanım, Ercüment Bey, Dortmund'dan sevgili Atahan hoş geldin. 11. Viyana'da ben şu anda evde tek başıma ve seni gümbür gümbür dinliyorum. Ozan hoş geldin Ozan. Kartal'dan sevgili Necmiye, Neslihan'la beraber dinliyoruz. Hazal ablam ve seni çok öpüyoruz demiş. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Eve yeni girdim. Linki gördüm, hemen tıkladım Instagram'dan İbrahim'cim. İbrahim Elden TV bu arada Instagram adresim. İbrahim Elden TV. Instagram'dan bakalım kimler takip alacak. Şöyle bir bakalım. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Hemen şöyle bir güncelleyelim. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Şöyle bir takiplerinizi almaya başlayalım. Derdim.

Kıbrıs'tan İstanbul'a dönüyoruz. Takside seni dinliyoruz demiş şu anda. Teşekkürler. 97.0 Kıbrıs frekansımız. Muhteşem 3 gün tatil yaptık. Kız kıza Kıbrıs'a geldik İbrahim. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel ya. Sevgili İclal, sevgili Nesrin ve bu güzel şarkı da sizler için de armağan olsun. Ne güzel ya, böyle kız kıza tatillerini yapmışlar Kıbrıs'tan, artık İstanbul'a dönüyorlar. Kazasız belasız dönün inşallah. Hemen şöyle bir bakalım, Viyana'da bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, Viyana Avusturya'daki dinleyicilerimiz için hemen Instagram adresim İbrahim Elden TV, bir güncelleyelim. Almanya'daki dinleyicilerimiz için hemen verelim adresi İbrahim Elden TV. Bakalım hangi ülke, hangi şehirden bizleri takip alacaksınız? Bu şarkının sonuna kadar bakalım hangi ülkelerden bizleri dinleyenler var. Bizim evde bugün çiğ köfte partisi var demiş. Herkese iyi geceler diliyoruz. Bocum iyi geceler. Ben de yengemle beraber dinliyorum. Biz de evde şalgam yapıyoruz demiş. Ne güzel ya. Gecenin bu vakti de evde şalgam yapmak.

Kimler aramızda hemen bir görelim. Evet, radyomuzun WhatsApp'ına şu anda mesaj atacak olan dinleyicilerimiz, şöyle bir görelim. Kimler aramızda? Kulaklık kulağında bizleri dinleyenleri bir görelim lütfen. WhatsApp numaramız +43 660 130 1979. Yarın sabah Peyzaj Restoran'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Kalamış'tan. Yarın çok güzel bir klip çekimimiz var. Sevgili Anıl Alan'ın muhteşem bir klibi, 90'ların sevilen sanatçısıyla. Bu hafta bekleyelim ve görelim.

şarkı var, çok seviyorum. İşte gidiyorum. Çok güzel ya. Sevgili dinleyenlerimiz, şu dakika itibariyle biraz slow, biraz daha sakin. Gece sakindir ama sandığınız kadar sessiz değil. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi 2. bölümünde Türkiye saatiyle 1'e kadar buradayım.

Şimdi gecenin en güzel şarkılarını sevgili Özdenur'a da armağan edelim. Model ve oyuncu arkadaşımız, yaptığı projeler çok güzel. Ne çalalım ya Özdenur'a? Bakalım güzel şarkılara eşliğinde. Sevgili İbrahim'cim, seni çok seviyoruz ve sıradık şarkı bize de armağan edersen sevinirim demiş. Talat abi. Çok teşekkürler. O zaman biraz böyle en güzel aşkın sesine uygun şarkılarla devam edelim.

diyor ki ne diyeyim diyor, dinliyorum nasıl bir tepki vereyim ya Özdenur. Radyonun şimdi WhatsApp numarası var bizim. Buradan daha ışık hızıyla hani ben konuştuğumuz zaman direkt görüyorum ya mesajları. Dedim ki sevgili Özdenur için de hemen Burcu'nu yansın. Birazdan da yorumlara bir bakalım. Teşekkürler Kübra. Bu gecenin en güzel şarkıları bana gelsin demiş. Gelsin bakalım. Ben de yay Burcu'yum İbo'cum demiş. İyi geceler İbrahim. En güzel şarkılar size de armağan olsun. Güzel ablam. Güzel bir hafta diliyorum şimdiden. Bu arada dinleyici oranımız bu akşam gerçekten çok çok iyi. Gelen tüm mesajlar için teşekkürler. Aynı zamanda şimdi bizleri sevgili Eda da dinliyor. Eda da bizleri Salzburg'dan takip ediyor. Çok teşekkürler. Linz'den sevgili Koray abimize de iyi geceler diliyoruz İbo'cum. Yeni geldim eve ve hemen açtım radyoyu demiş. Peki. Şimdi bir iki şarkı dinletelim. Hemen sonrasında buradayım.

0: kadar güzel mesajlar var ki çok teşekkürler ya. Türkiye'den hoş geldin. Yeni dinlemeye başladım. Orada ben seni farklı uygulamadan dinliyordum. Bir anda kendimi burada buldum demiş. Ne kadar güzel. Her yerdeyiz vallahi. Bir an şu an bizleri kim dinliyor? Yani bu gece Türkiye saatiyle 1'e kadar yani 50 dakika boyunca beni dinleyen dinleyicilerimiz arasında hediyelerimiz olacak. Panty'den özel bir kreasyon ve bir dinleyicimize de yine Radisson'dan güzel bir spa vereceğiz. Ve bugün bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de günün en güzel burç yorumlarını. Mesela herkes burcunu yazmış. Semra diyor ki ben balık burcuyum. Yasemin diyor ki ben koç kadınıyım. Adaşım İbrahim ikizler erkeği. Kadriye Hanım o da ikizler kadını. Teşekkürler sevgili Filiz. Nuran. Ne kadar güzel boğalarmış. Bak boğaları neler bekliyor biliyor musun? Bu şarkıdan sonra bir gör bak neler bekliyor. Peki Öznenur, odada iyi geceler dileyelim. En güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Salim abi, seviliyorsun kral. 61,5 ya Salim baba. Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Instagram'dan İbrahim Elden TV takip edenlerin isimlerini birazdan okuyacağım.
1: Senle olmak delilik, takılıp kaldım. Karşı koymam imkansız.
0: Evet sevgili Ferda takip almış. Teşekkürler. Hasan Yiğit takip almış. Sinan takip almış. Teşekkürler. Sevgili Feride takip almış. Arzu Cihan teşekkürler takip almış. Instagram'dan takipleriniz gelmeye devam ediyor. İbrahim Elden TV takip edenlere. Kaan takip aldı. Teşekkürler Canan. Sevinç Hanım çok teşekkürler. Oo, bir sürü geldi. Hasan, sevgili Yiğit Efe. Çok merak ediyorum hangi ülkeler ama bayağı bir şu an takipler geliyor. İbrahim Elden TV Instagram'ım. İbrahim Elden TV. Bakalım şöyle takip edenlere. Hüsniye çok teşekkürler. Yalçın, sevgili Koray, Samet Yiğit, sevgili Özkan çok sağ ol. Yeşim Er çok teşekkürler.
1: Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında.
0: Çok güzel bir şarkı ya. Ruhum.

0: Bugün İkizler Burcu gerçekten en çok en heyecanlı haftayı geçirecekmiş. Hemen arkadaşım yazdı bana, sevgili Özge. İbrahim'cim yorumumu yazar paylaşırsan çok sevinirim. İkizler en çok katılan dinleyicilerin anladığım kadarıyla. İkizler kadınlarını bu hafta yeni insanlar, yeni tanışacağı insanlarla ve finans anlamında kendilerini güçlü hissedeceği bir hafta bekliyor tahmini. Ve bu fırsatları da kaçırmasınlar diyor. Kendilerini iyi hissedeceği, finans için güçlü bir hafta ve yeni tekliflere de açık olsunlar. Yani bayağı bir güzelmiş ya. Finans benim için en önemlisi. Dikkatimi o çekti. Hadi bakalım, tüm ikizler için güzel bir hafta, finans dolu bir hafta ve yeni tanışmalar sizi yeni noktalara getirecekmiş. Bu da ayrı bir nokta. Fırsatları kaçırmayın diyor ama. Geçmişe takılı kalıp yaşamayı artık bırakmak lazım. Yeni enerjiler, yeni umutlar, yeni hayallerin peşinde koşmanız gerekiyormuş. Yani hayatınıza biri girer, biri gelir, çıkar ama ne olursa olsun geçmişe takılmadan yeni insanlar, yeni finans ve yeni özgürlükler sizi bekliyor. Vay be. İkizler daha ne olsun ya. Şengül hoş geldin. Nasılsın oğlak kadını?
1: Beni koru kollarında.
0: İkizlerin en çok anlaştığı burç sizce hangisi? Akreplerin, ikizlerin ve yengeçlerin en çok anlaştığı burç sizce hangisi?

Şimdi birazdan Kadıköy'de, Kalamış'ta, Atatürk Parkı'nda muhteşem Dünya Kupası festivali var. Çok güzel bir festival. Bir ay boyunca sürecek. Harika sağlıklı içecekler de var. Özellikle ama özellikle Deniz Hanım bu konuda gerçekten çok başarılı. Benim çok kıymetli arkadaşım Sinan abi sayesinde bugün tanıştık. Sevgili Deniz Hanım'a, sevgili Hakan abimize, o güzel aileye bir selam yollayalım. Benim Instagram'ımda hikayede paylaştım. Göz atın, takibe de alın sayfalarına bir göz atın lütfen. Hatta dinliyorlar mı bilmiyorum şu anda. Dinliyorlarsa onlara da günün şarkılarını da armağan edeceğim. Ayhan abimiz bizim için de çok değerli. Ayhan abi dinliyor musun? Yollarda mısın? Sabah çünkü 6'da dükkanı açtılar. Vallahi bu saate kadar da sabah 6 gece 12. Allah kolaylık versin vallahi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

güzel bir şarkı ya. Damla istedi bu şarkıyı bizden. Ben bu arada radyoyu ilk kez dinliyorum İbrahim Bey. İyi geceler herkese, çok selam. Tarz akışı bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir şey var. Şarkılar demiş ve sizin güzel tatlı sohbetiniz. Ha bak, bana da yazmış, tatlısınız demiş. Sağ ol canım benim. Bir an beni unutacaksınız diye çok korktum ya. Peki, uykusuz bir geceyi geçiriyoruz. İbrahim'cim, sabah 6'da normalde Türkiye maçı için uyandım ama şu anda gerçekten gözümden uyku akıyor ama bir yandan da seni dinlemek istiyorum demiş. Teşekkürler Almanya'dan Dilber, hoş geldin. Bir daha mı? Tamam, bir daha gelsin mi? Şimdi devam edelim mi? Tamam mı, devam mı arkadaşlar? Şarkılar nasıl bu arada? Şöyle bir WhatsApp'a bir gelebilir misiniz? Beni yakından tanıyanlar bana WhatsApp'tan. Radyomuzun WhatsApp'ı biliyorsunuz ki +43 660 130 19 79. Radyomuzun WhatsApp'ından bana gönderin. Ben de ışık hızıyla sizler için güzel şarkılar seçeyim.

güzel şarkı. Selfiler gelmeye devam ediyor. Gülşah diyor ki selfimi yorumla. Var ya Gülşah, sanki birisini eline geçirip parçalayacakmışsın gibi fotoğraf atmışsın. Korkuttun bizi, yemin ediyorum.

Şimdi sevgili Bircan bizleri keyifle dinliyor. Anka Premium Event. Sevgili Bircan'ı seven tanıyan herkese de iyi geceler diliyoruz. Benim için gelsin dedi. Sadece kendim için. Vay be. Ne kadar kendini özel bugün hissediyor. Hadi Bircan, bütün güzel şarkılar senin için armağan olsun.

İbrahim Elden'in Aşkın Sesi devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, hafta içi her gün sabah 10'da yayındayım ya. Bazen de bir pazar gecesi klasiği İbrahim Elden'le Aşkın Sesini dinliyorsunuz. Biraz aşk, romantik, duygusal şarkılarımız var ama arada da böyle tatlış tatlış güzel mesajlarınız var. Şu an kimler nerede dinliyor? Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, özellikle Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, bayağı mesajlar var. Hatta İtalya'dan sevgili Faruk arkadaşımız tüm ekibe dinletiyor. Sevgili Caner, sevgili Kubilay, oradaki tüm dostlara da çok selam. Kumburgaz'da ateşi yaktık, ateşin başında çekirdek çıtlatıyoruz demiş. Çitletiyoruz. Çekirdek keyfi, 16 kişiyiz ve son ses seni dinliyoruz. Herkesten selamlar, bir de selfie yollamış. Çok teşekkürler Hülya. Harika görünüyorsunuz. Gece sakın denize gireyim demeyin ha. Vallahi yüzme bilmiyorum, kurtaramam sizi. İnan. Bak Nuray ablam da geldi şimdi. Vallahi yoksa iğne yapar. Southside Piercing an itibariyle giriş yaptı.

İbo, ben geldim diyor. Nuray abla hoş geldin ya. Nuray abla bu hafta derslere başlıyoruz. Valla hemen yaz bitti artık. Stresimiz de bitti hemen. Bircan'la sen. Allah'ım ya. Bir türlü derslerimize başlayamadık.

0: bizim bu.
1: Ne şarkı be, vallahi çok da iyi oldu. Çok teşekkürler sevgili Bircan ve sevdiklerine. İyi geceler dileklerimizi iletelim. İki aslan geldi şu anda. Vallahi iki aslanın arasında kaldık. Kızlar, doğum gününü nerede yapıyorsunuz? Beni çağırın. Güzel şarkı Bircan ve Nuray ablamıza, güzeller güzel iki arkadaşımızın enerjisi için bu güzel şarkı. Ben hazırım diyor. Ben diyor hazırım İbocuğum dersler aynen. Hemen bu hafta planlayalım. Sevgili Fatih Hocam'la da konuşalım. Derslerimizi ihmal etmeyelim gençler. WhatsApp'a gelebilir misiniz? Herkesi şöyle bir WhatsApp'a bir toplayalım. Benim sesimi duyan, bugüne kadar hiç radyoya mesaj atmamış, hep dinlemiş ama hiç mesaj atmamış bir dinleyicim var mı aranızda? Radyonun WhatsApp'ına, şu an dinlediğiniz uygulamada WhatsApp ikonu var, görüyorsunuz yeşil. Ona bir basın, adınızı yazın ve hangi ülkeden dinliyorsunuz? Ben de size selam yollayayım. Bu gece uzun zamandır dinleyen ya da ilk kez bizi duyan bir dinleyicimizin mesajını istiyorum.

Duygu, Sedef, iyi geceler. Ben de dinliyorum demiş. Oya ve Arzu seni çok öpüyoruz demiş Hamburg. Biz dinliyoruz. İbocuğum sonuna kadar biz varız. Bizde hiçbir zaman bir şeyler yarım bırakılmaz diyor. Vay be. Helal olsun ya. Ya ben böyle mesajları çok seviyorum. Bak diyor ki biz diyor bugüne kadar hiçbir şeyi, hiçbir hikayeyi yarım bırakmadık. Sevdiğimiz radyocuyu da sonuna kadar dinleriz demiş. Ya siz çok mu tatlısınız acaba? Diye bir gün yemin ediyorum beni şu an bitirdiniz ya. Yandım. Diyor ki biz sevdiğimiz radyocuyu, yayıncımızı asla yarım bırakmayız. Sonuna kadar dinleriz. Gerekirse uykusuz kalırız. Ya valla beni bitirdiniz. Ben şu an var ya. Tansiyonum düştü. Sen kırılıp düşen ben. Şengül tekrardan teşekkür. Şengül de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Vallahi sevgili Bircan, sevgili Nuray abla. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hasan'ım her gece dinler böyle. Pazar geceleri özellikle dinler. Hasan Yalçınkaya kıymetli dostum. Özdenur dinliyorum bilmiyorum. Sevgili Salim abi onlara da iyi geceler. Kırılıp düşen İkizler Burcu. Beni mahveden sen. Helal. Ben de Aslan Burcu'yum İbocum demiş. Teşekkürler İkbal. Bende de uyku yok. Uyumak yok bu gece. Uyutmuyoruz demiş. Hadi bakalım. Kimler aramızda bir görelim. WhatsApp'a uzun zamandır dinleyen, ilk kez mesaj atacak bir dinleyicimizi hemen WhatsApp'a bekliyorum. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Orada Facebook biliyorsunuz bizim ilk göz ağrımız. İbrahim Elden TV. Yine Instagram İbrahim Elden TV. Ve YouTube'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Viyana FM'in Instagram'ını da takip etmeyi unutmayın. Viyana FM biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde Instagram'dan Viyana FM yazarak takip edebilirsiniz. Şimdi Sercan teşekkürler. Atilla teşekkürler. Abi biz de yarım bırakmayız demiş. Hikayemiz tamdır diyor Kerem. İnanır mısın bak gözümden uykular akıyor inanmıyorsun diye sana selfie attım demiş. Sıfır makyajla Sevilay hoş geldin. Seviliyorsun İbocuğum İbom benim demiş. Ya Nuray abla sen de öyle ya. Bizim çok kıymetlimiz Nuray abla aileden biri. Değil mi Bircan'la Nuray bizim için çok değerli onları çok seviyorum. Fırsat buldukça özellikle keyifle takip ediyorum her zaman. Teşekkürler Şengül.

Nuray abla diyor ki sen haftaya geliyor musun Almanya? Allah izin verirse inşallah ablacığım. Almanya bekle bizi. Seni özlediğim kadar. Vallahi Aziz abi ve Burcu biraz daha iyiler son zamanlarda. İnşallah onlar tam iyi olsun. Normal şartlarda. Hemen ışık hızıyla bu ayın sonunda gelmem gerekiyor. Hatta 20'sinden sonra gelmem lazım. Ama 20'sinde Yunanistan'da olacağım. Cumartesi günü. Allah izin verirse hemen o haftadan sonra 22'sinden sonra da artık Almanya programımızı resmen bitirelim artık. Haziran'ın sonuna doğru demişlerdi. Haziran'ın son 10 günü biz de artık bundan sonra Almanya programımızı keyifle yapmış oluruz. Bakalım Almanya Stuttgart'ta bir etkinlik yapsa Anka Premium Event acaba katılım ne durumda olur değil mi sevgili Bircan? Onun anketini de Nuray ablamla beraber bir yapalım lütfen. 13 Ağustos'ta güzel sürprizleri de bekliyorum demiş. Çok iyi ya, tüm Aslan Burcu olan herkese de armağanımız olsun. Ya Bircan doğum günü şimdiden kutlayacağız artık. Daha çok var, daha 2 ay falan var. Allah izin verirse o günleri görürsek inşallah kutlarız, en güzel sürprizleri yaparız yani. Sevgili Elif teşekkürler. Asya ile beraber dinliyoruz. Baksana İbrahim'cim şu arkadaşımızın sempatikliğine demiş. Ne kadar güzel. 10. Viyana'daki tüm güzel dostlara da selam demiş.

Dilden'le Aşkın Sesi'nde en güzel aşk şarkıları ve güzel sohbetimiz eşliğinde program devam ediyor. Gelen mesajlarımızla şu an kimler aramızda bir görelim. Gelen WhatsApp mesajlarınızı da az sonra paylaşacağım.

Nuray abla diyor ki 14'te benim diyor. Oo, İbo yandı ya. 13-14 Ağustos. Vallahi iki tane hediye hemen hazırlamamız lazım. Bircan ve sevgili Nuray ablamızın doğum günlerini kutlayacağız. Bence ortak gün olarak 15 Ağustos'ta ikinizi de kutlayalım doğum gününüzü.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Eskişehir'den sevgili Dilara teşekkürlerimizi iletelim. Esin Hanım ve sevdikleri için de günün şarkısı gelsin demiş. Şimdi WhatsApp üzerinden radyonun WhatsApp'ı +43 660 130 19 79. Kimler aramızda? Seko. Serkan'cığım iyi geceler diliyorum. Serkan'ın doğum günü kutlayalım. Serkan Aydın yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin güzel kardeşim. Seko kimlerle dinliyorsun? Hoca dinliyor mu bizi hocam? Hadi en güzel şarkıları sana ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım.

0: Dandinibo diyor, iki hediye gitti. Vallahi öyle oldu ya. Tüh ya. Ülke takımı gol yedi ya.
1: İnan şiir gözlüm, inan.
0: Neyse, 15 Ağustos'ta artık Nuray ablayla sevgili Bircan'ın doğum gününü beraber kutlayacağız artık. Kaçışı yok yani. Sabaha kadar ağlamanın bir anlamı yok. Doğum günü kutlanacak yani. Şengül, teşekkürler Oğlak Burcu. Allah'tan Şengül'ün doğum günü geçti, kurtulduk. Valla bütün arkadaşlarımın doğum gününü Serkan'a da daha hediye alacağız. Abo.
1: Sıcacık.
0: Bittim ben ya. Haziran, Temmuz, Ağustos bittik ya. Bitti ki boya.

babacığım sence uykun var mı demiş. Şu gözlere bir bak diyor Kübra. Sen bu saatte böyle makyajını temizlememiş misin? Bak yüzün hala duruyor. 2 kilo boya yüzünde duruyor. Neyse. İnşallah öyle yatmıyorsunuzdur ya. Bilmiyorum ki bu makyaj nasıl çıkıyor. Bu aşk için çok. Selfiler gelmeye devam ediyor. Yüksel 4'ten Kübra. Sence bende uyuyacak göz var mı demiş. Dinliyorum tabii. Sevgili Oya ve Arzu Hamburg'dan. Bunlar da selfie yollamışlar. Babacığım yarın sabah.

0: mesajlar var. Diyor ki İbo uyudun mu? Hayır ya buradayım. Şimdi sevgili annemi yolcu ettim. O artık Malatya'ya gidiyor. Malatya yolcusu kalmasın. İyi geceler dileklerimizi iletelim. Evet ya kulaklıktan dinliyorum demiş. Süpersin. Valla Nuray abla 15 Ağustos'ta artık ikinizin doğum günü kutlayacağız. Biraz nefes nefese kaldık. Geldim tekrardan. Asansörü bekleyene kadar koşturdum. Nuray'ım da gelsin diyor ya. Sıradaki bütün güzel şarkılar Bircan'dan Nuray'ıma gelsinmiş. Vallahi çok iyisiniz ya. Şimdi bakıyorum da radyonun mesaj attığına. Zülfü abi çok teşekkürler. İyi geceler İbrahim'ciğim. Bana da bir şarkı. Şarkının güzelliğini bir dinler misiniz? Ankara'dan şu an Eskişehir'e doğru gitmekte olan sevgili Fulya. Aslında kalbim çok acıyor, moralim çok bozuk. Bana bir şarkı keyifle paylaştırır mısın demiş. Ah be güzelim ya. Bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Bak şu anda Ankara'dan Eskişehir'e doğru gidiyorsun, tamam mı? Arabandasın. Abi ışıklar böyle tatlı tatlı müzik falan. Nedenini bilmiyorum bak. Belki bir ayrılık, şu bu, ailevi sorun. Ne olursa olsun bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Biz bazı şeyleri kafaya çok takıyoruz ya. Çok takıyoruz abi. Bak mesaj göndermiş. Diyor ki hüzünlüyüm, biraz tadım yok. Bana bu şarkıyı yollar mısınız? Bunu istemiş bu şarkıyı. Bence kendinize özel bir şarkı isteyin. Çok da güzel olur. Elif, Aydanur'la beraber dinliyorlar. İyi geceler diliyoruz. Biz eskiden liseli zamanlarımda sabaha kadar radyo dinlerdim. O zamanki heyecanımızı yaşattın bize. Aydanur çok teşekkürler. Bak bu da benim yakın kuzenim. Biz aslında bu akşam elma suyu içiyoruz İbrahim'cim. Seni dinlemek o kadar güzel, anlatamam, şarkılarla mest olduk. İkimiz de sevdiğimizden ayrıldık demiş. Allah Allah. Fulya da ayrılmış bu gece. Bugün... ya güldüğüme bakmayın vallahi. Niye biliyor musunuz? Şimdi bazen...
1: Yeni sevmelere...
0: Çok çaba gösteriyorsunuz. Olmuyorsa bence biraz daha böyle kendiniz için hayırlı bir karar olur ya. Hayırlı yolculuklar anneciğine demiş. Çok teşekkürler.
1: Şu yüreğimle merak.
0: Kazası belası Malatya yolcusu kalmasın. Vallahi çok güzel böyle huzurlu bir yolculuk olsun inşallah.
1: Korarım aşk durulur mu? Acıyı sevmem.
0: Annem Malatyalı benim. O yüzden de hani... her sene böyle bir aylığına falan bir Malatya'ya gider. Ben de o annemin gittiği tarihlerde de Avrupa turuna çıkıyorum kafam rahat olsun diye. Fulya diyor ki Eskişehir'e doğru gidiyorum. Hayır Beybocuğum, biraz tadım yok gerçekten, ayrılık falan değil. Zaten öyle şeyler çok gündemimde yok. Sadece kendimi biraz mutsuz hissediyorum demiş.
1: Artık içime sinmiyor.
0: Sevgili Dilber Almanya'dan, Frankfurt'tan iyi geceler herkese.
2: Ya çalsana.
0: Çalacağınız bütün güzel şarkılar bu gece bana armağan olsun. Çünkü ben aranıza yeni katıldım diyor. İbrahim'ciğim beni hatırladın mı diyor. Yağmur evet. Esat'ın eşi. Ne yapıyorsun?

hayırlısıyla gidip gelir inşallah. Aynen Şengül'cüm, çok teşekkürler. Şengül de bizim gerçekten daimi dinleyicilerimizden. Gerçi Viyana'da çok geldik ama sürekli bir böyle bir işleri güçleri bilmem ne falan, hastane işleri oluyor. Allah kolaylık versin Şengül. Unutmak mümkün mü böyle bir aşk? En kısa zamanda bir etkinliğimize gel ama katıl. Sen dinle, hatıran yeter. Sevgiler, selamlar İbo'cum. Ben de Köln'den dinliyorum. Radyo dinliyorum şu anda. Bizim burada gece saat 12 demiş.

0: Teşekkürler. Seda çok güzel bir selfie yollamış. İbocuğum bak gecenin bu vaktinde mutfakta bir yandan kahve içiyorum ve bir yandan seni dinliyorum demiş. Ne güzel ya. Şu an bir mesajları bir görseniz var ya bak Seda ne demiş. Bir yandan da kahvenin yanında kızım gecenin bu vakti tabii kilo alırsın böyle ya. Afiyet olsun. Yanındaki kim bakayım? Haa okey. Sağlam bir elma suyu var. Bir de ayran içiyorlar. Hem elma suyu hem ayran bu saatte. Güzel.
1: Geceyi götürür zaman aşk bir hatıratır.
0: Arkadaşının tırnağından şey yapmış. Ama şeyini iyi sürememiş ojesini. Onu söyle. Filiz diyor ki Aykut'u çok seviyorum. O benim yakışıklım demiş. Seni dinliyor radyoda şu anda.
1: Yanda yaşanan o güzel gün.
0: Teşekkürler. Bir yandan elma suyu içiyorlar, bir yandan ayran içiyorlar. Ne güzel ya. Vişne suyu ne kadar sağlıklı besleniyorsunuz. Gecenin bu vakti.
1: Var neler, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter.
0: Mutsuz olanlara bir piercing takarım hemen mutluluk enerjileri gelir. Abla sen de var ya, Buray abla. İğneler elinde hazır bekliyorsun ya. Sevgili Mona geldi. Mona nasılsın? Hoş geldin, iyi geceler sevgili Mona. Meryem geldi, iyi geceler hocam demiş. Hoş geldin Meryem. Çok teşekkürler. Sevgili Mona, o da ikizler burcu. Bugün ikizler için güzel bir hafta olacağını söyledi astrolog arkadaşımız. Ve en çok anlaştıkları burçların tadını çıkartsınlar diyor. Yeni enerjiler onlara iyi gelir. Finans anlamında ve ikili diyaloglarda da fırsatları kaçırmasınlar demiş. Ayaklarımı yerden kesecek bir mutluluğu çok özledim be İbocuğum demiş. Özlem vay be. Mesela ayaklarını ne yerden keser Özlem? Hani biz bizeyiz. Şak, kulağıma söyle. Vallahi yayında okumayacağım söz. Mesela Mona'ya sorsak. Mona senin hadi gecenin sorusu olsun ya. 50 dakika boyunca ayaklarını bir insanın yani diyor ki ayaklarımı yerden kesecek bir
1: düşler sokağından bir
0: ne keser mesela? Ne olsa ayaklarınız yerden kesilir.
1: Acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu eli.

0: Selamlar İbo'cum, nasılsın? Ben de yeni geldim. Bu saate kadar dışarıda ne yapıyorsun ya?
1: Ağladım bir başıma. Sevdadan.
0: Yaz geldi, artık bizim dondurma sezonumuz başladı diyor.
1: Sevdadan.
0: Fikret abi geldi. İyi geceler. Herkese selam. Ya çok sevdiğim birisi var. Ona bir şarkı. Coşkun abi geldi. Hoş geldin Coşkun baba.
1: Gel yanıma. Sevda.
0: İyi geceler İbocuğum. Viyana'dan dinliyorum seni. Coşkun baba hoş geldin. Şarkılar efsane demiş reis ya. Benim için de güzel bir şarkı. Güzel bir Ferdi Tayfur çalar mısın? Abi ilerleyen dakikalarda neden olmasın Coşkun abi, seni kıracağıma telefonumun ekranının koruyucusunu kırarım ya. Hız ama sadece arabada değil demiş Mona. Ya Mona ya, her şey senin dilinde, bırak ya.
1: Hazırında geçti yalanlarla.
0: Tabi şimdi mesela 35 bin fit var değil mi uçaklarda, en böyle heyecanlı anlar yaşıyoruz ya, gidiyor öyle.
1: Sevdim.
0: Gerçekten bazen aşklarda da 35 bin fit. Ama bence şu anda görebildiğim kadarıyla 10 bin fit de mesela gidiyor aşkınız, öyle tahmin ediyorum.
1: Sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden, bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka sevin.
0: Aslanlara ne dedi diyor. Vallahi aslanlar için de, aslanların çok fazlasıyla hayal kırıklığını yaşayacağı bir haftaymış. Yani çok fazla beklenti içine girmemesi lazımmış. Bekledikleri birçok şey olmayabilirmiş, öyle diyor. Astrolog arkadaşımız aslanlar için. Ama aslanları Temmuz'un ikinci haftası güzel şeyler bekliyor. Biraz beklemeniz lazım aslanlar. Aslan kadar aslan.

Diyor ki kırma reis, lazım olur diyor. Ya Coşkun abi adamsın ya. Selam, ben Fatma Nur. Nasılsın İbrahim? Sıradaki şarkı bana da armağan eder misin? Bak yanımda çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlar da tam ikizler burcu ve enerjileri maksimum demiş. Ayaklarını yerden kesecek en güzel burç kesinlikle ikizlerdedir diyor. Evet, hangi burç kişinin ayaklarını yerden keser? Erkek kadın fark etmez. Zehra diyor ki yay kadını bence ayakları yerden kesilir demiş. Bilemiyorum. Siz ne yazarsanız onu okuyorum. Bilginiz olsun. Ben de terazi burcuyum demiş. Bizi ne bekliyor İbocuğum? Teraziler için birazdan bir bakalım, olur mu Coşkun Baba? Kıymetli dostlar, Mona'nın mesajı. Mona en sevdiğim bir arkadaşına radyonun linkini yollasana ya. Senin kuzen yatıyordur şimdi. Ben demiş fıstıklı baklavayı geçiler diliyorum demiş. Bazen insan yoruluyor ya. Vallahi yoruldum. Ben de gece bir şarkı paylaşacağım birazdan. Yola çıkacağım. Bir rüzgara. Çok sevdiğim, çok güzel bir yere gideceğim. Gecenin bu vakti. İbo nereye gidiyorsun? Allah korusun. Evet ya. Kendimi çok iyi hissedeceğim bir yere gideceğim.

0: Sevgili Mona ya, hız tabii ki diyor ama sadece arabada değil. Neydi mesela?
1: Çok seviyorum.
0: Bu arada Aşkın Sesini biliyorsunuz, sohbeti keyifli bir akışta belirlediğimiz için mesajınızı sadece ben görebiliyorum. Enerjiniz çok iyi. O yüzden bugün Aşkın Sesinde yazdığınız mesajları da iki taraftan da sil yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Aşkın Sesinin bir özelliği var çünkü diğer yayınlardan uzak. Relax bir yayın. Biraz ilgi, biraz şefkat, biraz mutluluk. İyi gelir insana demiş Hülya. Fulya diyor ki İbocuğum ben bu hızla İstanbul'a bile gelirim diyor. Ben terazi burcuyum. Benim de yorumumu bekliyorum demiş. Normalde Fulya şu anda Eskişehir'e gidecekti ama diyor ki programdan sonra eğer gerçekten hayır be çok işim gücüm var, ne işim var benim? Fulyacığım çok teşekkürler. Sen git Eskişehir'e ailenin yanına. İstanbul'a vallahi basarım, İstanbul'a gelirim diyor.

0: Abi bence bir şey akışına bırakınca olmuyor.
1: Akışına.
0: Yemin ediyorum akışına bırakmamak lazım.
1: Gidiyorum. Sonu hayır mı şer mi bilemiyorum.
0: Yay burcu bence ayakları yerden kesilen en iyi burçtur demiş. Kovalar olabilir mi diyor İbocuğum Oya. Bilemem, ne yazarsınız onu okurum. Bana yorumu bırakmayın abi çünkü bilmiyorum. Balık burcu için neden hep duygusal diyorlar? Aslında ben değilim. Bugünün şarkıları bana gelsin diyor Ümmühan.

İkizler sadece arabada hız yapmaz diyor. Sinem hoş geldin Viyana'dan. İbocuğum bana Viyana'nın en güzel kadını der misin? Bugün bütün şarkılar bana gelsin. Kendimi çok güzel, mutlu ve iyi hissediyorum. İşte güzel. Tam diyelim Viyana'nın en güzel kadını sensin. Ayaklarımı kaldırdım. Şaka şaka gerçek. Ömürde Allah aşkına. Ya Düsseldorf'tan Kübra diyor ki bence terazilerin farklı bir enerjisi var demiş. Teşekkürler. Elmalı Turta geldi. Hoş geldin. Tırtıl. Sinem teşekkürler. Buket hoş geldin. Avukat Buket nasılsın? İbocuğum bak seni yalnız bırakmıyoruz bu saatte demiş. Ne kadar güzel. İyi geceler dileklerimizi iletelim. Espresso da geldi aramıza. Hoş geldin Espresso. Mona var ya ekibi topladı hemen. Sevgili Espresso az önce Mona ne dedi biliyor musun? Diyor ki sadece diyor ayaklarını yerden kesecek bir enerjiye sahip bir burç diye sordum. Sence ne demiş olabilir? Selam ben Rümeysa. Nasılsın İbocuğum? İyiyim sen nasılsın? Ben normal bir ikizler değilim ki ama diyor. Yalnız kaçırdığınız bir olay var diyor. Ben diyor marjinal, orijinalim diyor. Valla Mona ikizlerin nasıl bir enerjiye sahip olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani aslanları biliyorum ama aslanlar da ikiye ayrılıyor. Yani. Her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsun koyun. Avcılar sahilde seni dinliyoruz şu an arabanın içinde. Demlik çay mı? Allah Allah. Ya ne kadar güzel romantik şeyler. Ben hiç böyle şeyler yaşamadım ya. Böyle bir kız arkadaşım olacak, sevgilim olacak da arabanın içinde çay içeceğim. Ya bu duyguları ben yaşamadım ya. Ben demek ben aşk yaşamamışım ya. Gibi buruşturulup. Ya mesela bugün mesela şeyde Kalamış'ta herkes böyle ne bileyim bu minderlerin üzerine uzanıyorlar. İşte sevgilileriyle böyle el ele göz göze. Ama ben hep iş dünyasında olduğum için hep böyle bir ciddiyet. Hayatımdaki insanlar zaten hep üst düzey. Bir yönetici bilmem. Hiç böyle aslında ya ben lise zamanında da hiç öyle değildim. Yani gidip de çimenlere uzanayım. Abi yok ya ben yaşamamışım böyle duygular. Ben 40 yaşına geldim. Şimdi gençleri görünce diyorum ki lan İbo 20 yıl önce şu halin yoktu. Sürekli iş düşündüm. Sürekli para nasıl kazanabilirim? Sürekli şu arabayı nasıl alabilirim? Şu anda işte param olsa işte şöyle bir son model G kasa bir arabam olsun. Bilmem ne. Hep böyle bir para çalışma heyecan. Kafam hiç boş değildi ki ya. Gençlerin çoğu zaten şu an hep aşk düşünüyor yani. Diller günahkar bir çaya. Aslanı akrep demiştir diyor. Dünya günah. Bilemedin ya Espresso. Espresso sana aslan mı iyi geliyor? Hangi burç size daha yakın, daha iyi hissettiriyor bakalım. Sinem diyor ki benim yükselenim akrep diyor. Çok iyi izlemiş. Yükselen oğlaksın sen demiş. Ondan böylesin diyor. Nasılım be Mona? Bu da beni yerden yere vuruyor.

Bizim zamanımızda Sarayburnu vardı ya. Sarayburnu'nda yürürdük böyle. Gerçekten aşıkların buluşma noktasıydı. Bir simit gazoz. Hep öyle kandırıyordum. Bir gazoz da kandırıyordum o zaman ya. Canım diyordum, bak sahilde bir yürüyüş yapalım. Bir gazoz, bir ayran ya da bir gazoz, bir şey, gazoz ayran diyorum ya. Simit gazoz ya da simit ayran. Uyanıyor sana ya, her... Abi o zamanlar

0: Espresso öğrenmen lazım diyor.
1: Anneni dahası.
0: Şimdi ne öğrenmesi lazım espressonun Mona? Bircan ve sevgili Nuray abla, ikisi de 15 Ağustos'ta. Onlar ortak bir doğum günü yapacağız. Artık bir tane top kek alırım. Mumu dikerim abi. Kızlar bir dilek tutun deyip ne yapayım? Bintat süpermarketten de güzel bir kek alırım onlara. Oldu bitti. 22. Viyana'da yeni açıldı zaten.

Benim yükselenim de yay demiş İbocum. Dünya. Sevgili Fulya, şaka yapmıyorum ya. Gerçekten tabelaya atmış, İstanbul tabelası. Canım benim, çok teşekkürler ya. Tüh ya. Doğum yaptı da oraya, babaannem doğum yaptı da oraya gideceğiz. Çok teşekkürler valla Fulya, çok içtensin ama yayın sonrasında benim çok önemli bir işim var. Gideyim böyle bir sahilde şöyle güzel bir yarım saat bir dinlenesim var. Güzel bir de kahve yaptım kendime. Kahvemi içeceğim şöyle 2.30-3 gibi falan eve gelirim. Biraz dinleneyim sabah çünkü Kalamış'ta kahvaltıya gideceğim. Orada da yayınımı yapacağım. Orada Peyzaj Restoran'da Kalamış'ta yapacağım yarınki yayınımı.

0: Selam İbo'cum, nasılsın? Yengeçlerin sıra dışı bir özelliği var. Onu biliyor musun demiş. Herkes burcunun bir sıra dışı bir özelliğini yazar mı? İki tane şey yazın. Yani sıra dışı burcunuzun en çok taşıdığınız iki özelliğini yazın. Yengeç burcuyum. Dans etmeyi çok seviyorum. Gülüşümle bana tav olmayacak kimse olamaz demiş Zerrin. Allah Allah. Nasıl bir gülüşün var acaba? Sadece bir gülüşe neler vaat ediyor ya. Teşekkürler. İyi geceler İbo'cum. Ben de geldim. İsmim Okan. Balık burcuyum demiş. Çok teşekkürler sevgili Alisa İsveç'ten. O da oğlak kadınıymış. İyi geceler diliyoruz. Sevgili Mona ve sevgili Espresso'nun iki tane ayrı özelliğini hemen alalım. Sevgili Bircan ve Nuray ablanın da iki ayrı aslan özelliğini alalım.
1: Sana kendimi feda etmişim, sev beni.
0: Bana her zaman kova iyi geliyor demiş Fulya. Benim yükselenim oğlak.
1: Sevgilim.
0: Yükselenin neyi bocum demiş. Yükselenim oğlak. Normal burcum kova benim.

Burcumun bir özelliği var. Hissettiklerim hiçbir zaman yanılmam demiş. Espresso. Ne hissettin hadi en çok? Burcunun iki özelliğini yaz bakalım. Halil İbrahim geldi. O da Koç burcuymuş. İyi geceler Lüleburgaz.

burcumun özelliğine göre diplomasi yeteneğim çok fazla varmış. Ne güzel ya. Terazi burcu sevgili Coşkun. Sıra dışı burç mu o? Harikasın kral.

Biz diyor aslanız, abartmayı çok severiz diyor. Abartıyı severiz. Yani abartıyı. Ya her şeyin bir abart şeyi, sınırının üstünde severiz diyor. Ne kadar güzel ya. Belirli bir sınır varmış ama onu abartmayı da severiz diyor. Anladık yani hepimiz şu an. O da iyiymiş. Biz onu genellikle aslan şeyde, akrepte bilirdik ama aslanda da varmış demek ki o. Ama bence hep akrep diyorsunuz ama ikizler ve kesinlikle boğalarda da var.

0: Vallahi canım elma suyu çekti ya. Gideyim bir. Ses tellerime elma suyu çok iyi geliyor.
1: Sevdalar aşka doymak için.
0: Gece gece de Pindirings içeyim miyim bilmiyorum. Pindirings arkadaşlar, Pindirings var mı?
1: Sevdalar aşka doymak için. Uslatlar.
0: Mona espresso'yu neyi öğretelim? Espresso bize öğretir her şeyi.
1: Denedim yetmiyor dertlerim. Bu sızı dinmiyorlar.
0: Türkan diyor ki canım şu anda Sarayburnu sahilinde tek başıma kilometrelerce yürümeyi çektirdin bize. Gençliğimize götürdün diyor.
1: Denedim yetmiyor dertlerim. Bu sızı dinmiyor.
0: Abi biz gençliğimizde tabii bulunduğumuz bölge itibariyle mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için o zamanlar biraz daha böyle çok farklı kafadaydık yani. O işte Sarayburnu'ndaki sahil kordonunu bilirsiniz. Biz o zamanlar spreyle isim bile yazıyorduk o kayalıklara, dağlara, taşlara. Diyor ya adını dağlara, adını kayalıklara yazdık. Abi nasıl bir aşk hayatımız olmuş ya. Ama o zamanlardan kalan bir huyum var. Kim benimle ilgilenirse ben ona aşık oluyordum.
2: Bir arada.
0: Sibel çok teşekkürler. İbocuğum iyi geceler. Ben de Başak kadınıyım demiş. Bence Başakları da es geçmeyin. Akrepler kadar iyidir demiş. Hadi bakalım.
2: Gitmiş ne var ne yoksa her şey.
0: Koçları keşfetmeyen hiçbir şeyi bilemez diyor.
2: Bu yaban.
0: Doğru. Bak Selay, şimdi tartışmaya açık bir konu oldu yani. Uzak ve... Yağmur da diyor ki koçun üstüne tanımam diyor.
1: Geri dönmek, inan iş...
0: Herkese iyi geceler, ben Songül. İbrahim'cim bir şeyi kaçırıyorsun. Öyle bir şey var ki oğlakların farklı bir tutkusu ve enerjisi var demiş. O da güzel.
1: Olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Geri dönmek.
0: İyi geceler Segin Hüsniye. O da Aslan Burcu.
1: Ben değil hani var ya.
0: Senin diyor yükselen oğlak ya. O yüzden diyor oğlaklar...

0: esnemeyi öğrenmesi gerekiyor demiş. Ha, doğru. Akışa bırakman lazım yani diyor. Arbeit İbo, arbeit, biraz çalış. Ya akışa bırak nereye kadar ya? Arbeit İbo, Schnell İbo, Lauf İbo. Koçların diyor kitabını yazarım diyor. Ya bu Mona var ya. Espresso ne diyor bu durum acaba? Selam, ben Badem Gözlü, iyi geceler herkese demiş. Olabilmek ne mümkün? Benim canım da üzüm suyu çekti diyor ama
1: kalabilmek imkansız.
0: Biraz zor demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten muhteşem enerjiniz var ya. Tülay diyor ki iyi geceler herkese. Tek bir gerçek var. Şu an sabırsızlıkla
1: inanılmaz
0: sizi dinliyorum ve çok da hoşuma gidiyor demiş yayın.
1: Benliğim inanılmaz. Bu yabancı da kim? Sen misin böyle uzak veda?
0: Gülsüm diyor ki yaylar tabii ki ya. İbocum, terazi burçların bir yükseleni yok demiş.
2: İnan işten değil.
0: Aynen Coşkun Baba. Yükselen kişiye göre değişiyor, doğru.
2: Kendini bir ümitle. Ya olur.
0: Sadece uçakta uçmuyor. Aşkta da uçurur demiş akrepler Oya. Bilemem. Yazılanları okuyorum.
2: İnan işten.
0: Aşk denildiği zaman aşkın kitabını yazan bir burçtur yengeç demiş. Çok mu duygusalız acaba demiş Betül. İyi geceler, hoş geldin.
2: Ya olursa dersin hep bile bile.
0: Sevgili Mona, bir şey söyleyeyim mi? Sen

senin ilerlemiş haritana bakmak lazım demiş. Yükseleninde bir sorun var. Akın. Evet ya, sen bana bir detaylı bak Mona. Sana bence diyor yükselen de kovaya geçmiştir şu an demiş. Artık ona bir detaylı bakmak lazım ya. Peki hangi burç kovaya iyi gelir sevgili Mona? Düsseldorf'tan Kübra. Düsseldorf'tan Kübra diyor ki şu an kurabiye yaptım İbo'cum, bir tane alır mısın demiş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kızım senin gece gece işin gücün yok mu, kurabiye yapıyorsun? Valla merakımdan söylüyorum. Gecenin saat Türkiye'de şu anda 1.5 mu saat? Ve sen Leyla'sın. Hadi Almanya'da olsun saat 12.30. Senin işin gücün yok mu bu saatte kurabiye yapıyorsun? De ben yorgun, kederli bir akşam. İçmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Ayla Hanım hoş geldiniz. Dilek'le beraber dinliyoruz bu gece. Şu yakışıklı radyocuya bir selam verelim dedik diyor. Ne kadar güzel ya. Bana güzel iltifatlarınız için teşekkür ediyorum ama sağ olun. Ya çok yakışıklı olduğumu düşünmüyorum ama siz öyle uygun görüyorsanız mutlu olurum ya. Bu hani siyasi olarak konuşmuyorum. Gerçekten öyleyim. Allah güzel yaratmış beni yani. Yakışıklı, karizmatik onu bilemem ama Allah bence güzel yaratmış. Tek bildiğim o. Sonradan gelir aklım başım. Ama sizi de Allah çok güzel, çünkü Allah herkesi güzel yaratır. Sadece kişi kendine biraz bakması lazım. Hep sonradan. Teşekkürler Espresso. Sevgili Mona'ya da bir şarkımız da olsun. Şimdi bakalım burç yorumları da çok fazla. Özge diyor ki İbo'cum bence en güzel, en güzeli kesinlikle koçlardır diyor. Hep sonradan. Terazilerin farklı bir tutku enerjisi var ama koç ve teraziyi bir kenara bırakmak lazım demiş. Selam ben Kahraman, herkese iyi geceler. Sıla'dan bir şarkı.

0: İnsanın gönlü güzel olsun yeter diyor. Aynen öyle sevgili Coşkun. Selam, ben senden sonuna kadar şarkısını istiyorum demiş.
1: Susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Desen bulutsun ne de...
0: Bocum, Giresun'a fındık toplamaya götüreceğim seni demiş Fulya. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Merakımdan sonra benim ne işim var fındık toplamada?
1: Durgunuz, hepsi bu.
0: Ben fındık yemeyi severim de toplamayı beceremem. Fındık bahçelerim var diyor. İstanbul'a geleyim seni alayım, doğru Giresun'a götüreceğim seni demiş. Ne güzel ya, kadın benimle her türlü hayali kurmuş ya.
1: Hep sonradan gelir aklıma.
0: Ha, bir de yevmiye de verir yani bana günlük. Artı 43-660-130-19-79 ismim Leyla. Programa yeni katıldım. Değişik bir konseptiniz var, hoşuma gitti diyor. Önce bir 15 dakika dinledim, dedim ne diyor bunlar, ne oluyor, ama sonra bir baktım olayın içinde buldum kendimi demiş. Zaten ne oluyor ne bitiyor derken insan kendini bazı şeylerin içinde buluyor. Bazı şeyleri de böyle gerçekten samimi yaşamak lazım. Değil mi sevgili Mona? Mona bu işin zirvesi. Çok teşekkürler Ferda, nasılsın? Teşekkürlerimizi iletelim. Kubbettin abinin selamı var demiş. Aleyküm selam.

yine son dakika Trump yine konuşuyor bir şeyler. Yandan haberlere bakıyorum. Evet, artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bizi kim nerede dinliyorsa şöyle geceye güzel bir söz bırakabilir mi? Burcunuzun özelliğinde bir araba markası olsaydınız hangi arabanın markası olurdunuz? Vallahi merakımdan soruyorum. Aykut diyor ki herkese selam. Alışırım demiştin, söyle nasıl böyle. Ben de keyifle takip ediyorum. Tüm güzel dostlara sevgiler, selamlar. Yay burcuyum demiş. Bir daha nasıl seveceğim? Oğlak burcuyum demiş. Şenay hoş geldin Şenay. Kalmam bu saatten sonra. Sanma adını anacağım. Bir yol kalmadı var. O kadar şarkı istiyorum, bir tanesini çalmıyorsun demiş İbo. Canım hangi şarkı istiyorsun? Bir can yaz. Okumuyorsun bugün demiş. Hangisi be? Ne çaldım? Ne diyorsun? Benim canımda üzüm çekti. Tamam bunu okuduk. İstediğin kadar abartı. Tamam o da var. Onu da okuduk. Aslan abartıyı sever. Başka? Aslanlar. Hepsini okumuşuz. Var ya sırf laf olsun diye yazıyor ya. Ah. Nine bir can. Mercedes gibi hissediyorum kendimi demiş. Şengül hangi kasa? Mercedes'in bir sürü serisi var. İnanla.

Bir kez daha yazsana bir can. Yukarı çıkamıyorum çünkü mesajlar. Nasıl seveceğim? Bir kadeh içip... Hangi şarkı istiyorsan hemen yollayalım. Bu saatten... Son 20 dakikamız, iyi değerlendirelim. Kimler bizi nerede dinliyorsa. Bir yol kalmadı aracım. Belki sen... S-Class, ha güzel. S serisi ben de çok severim. Sonra...

Ben de Rolls Royce olurdum herhalde dedim. Senden bunu beklerdik zaten. Tutku ve hız Rolls Royce. Mona diyor ki ben tam bir Rolls Royce. Tutku ve hız benim işim diyor.

ben de diyor G serisi olurdum demiş. Aa ben de çok sevdim. G yani geniş kasa olduğu için rahat rahat. Valla Şengül süpersin ya, zevklisin. Tabi Mercedes serisi de iyi. Rolls Royce de iyi. Burcunuzun özelliği bir araba markası olsaydı hangi araba markası olurdu? Kubilay diyor ki benden Toyota olurdu. İşi görmeyeli günler oldu, derdimi dinle. Abi kesin Clio olurdu, bende bu aralar hiç enerji yok dedi. Kendimi çoktan unuttum, bir yerde düşürdüm, uykularım bulunmaz oldu. Acılar ağırsız, bugün dünümden farksız ne. Tarkan'dan bir şarkı istiyorum demiş. Bir yanı seni özlüyor, bir yanı kararsız. Tamam her şey çok güzeldi, ilk sigaram kadar da tatsız. Susamışken gönlüm aşka sevgiye getirdim aklım. Ya da gül döktüm yolların, aynen onlardan bir tanesini çalırız biraz Bircan, birazdan yolluyorum. Olur mu diye bir seni. Teşekkürler İbo demiş. Ne demek Şengül? Kendimi bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni. Benden de otoban faresi var ya bir araba demiş. Peugeot o olurdu diyor. Ya var ya. Nereden buluyorsun kızım böyle araba markalı? Otoban faresi nedir ya? Kısa boylu olduğum için demiş.

0: göreceğiz.
1: Ya geçmişe gittim bir an. Benim için böyle hani seni çok seviyorum, senin için ölürüm, nefes alamam diyenler acaba hayatta mı şu an ya? Öldüler mi bilmiyorum. Allah korusun. Bu kadar Aydan çok teşekkürler. Fikri Hanım hoş geldiniz. Ben Koç burcuyum demiş. Düşündüm. Ben de kendimi Ferrari gibi hissediyorum demiş Koçlar. Ne güzel. Olur mu diye bir seni düşün... Baksana bir Rolls Royce daha geldi. Arkadaşa katılıyorum. Ben de kendimi Rolls Royce gibi hissediyorum demiş Neslihan. Teşekkürler. Uzun oldu. Evet, burcunuzun bir özelliği bir araba markası olsaydı acaba hangi arabanın markası olurdu? Bayağı mesaj da geldi ama ya. Baksana. Yalnız aşkla. Artı 43 660 130 19 79 son 15 dakikamız. Mona Espresso sevgili Bircan çok teşekkürler sevgili Şengül. Coşkun, Fikriye, Büyükçekmece'den teşekkürler Büyükçekmece'den sevgili Olcay.

0: Sevgili Bircan Nuray abla, onlara da çok teşekkürler. Tarkan'ın Gül Döktüm Yolları şarkısı. Tarkan Gül Döktüm Yollarına. Şarkıyı armağan edelim sevgili Bircan da keyifle dinliyor bizi. Güzel bir şarkı ya. Gel gündüzle gece olalım diyor. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.
1: Allah Allah.
0: Eskiden ne romantik yanımız vardı ya. Gül yapraklarıyla gezerdik vallahi.

Ben de diyor jaguar olurdum demiş. Aslan Burcu. Ya var ya bu Bircan. Bircan jaguar olurmuş. Nuray abla hamıl. Hamıl mı nasıl okunuyor hamur? Fulya Ferrari. Mona Rolls Royce. Espresso Mercedes. BMW'nin X serisi olurdum herhalde demiş Zeynep, hoş geldin. Ben saniyede 0 ne demiş? 0.3 kilometre. Ha, 0'dan 100. Oha, 0'dan 100'e 0.3 çıkardım diyor. Nasıl bir burcum var kızım, yazsana burcunu. Ne sonunda benim olacaksın. Hadi naz yapma. Sevgiyi aşk. Roket gibi bir şey herhalde. Ya bana atma. Bir yandan uyumaya çalışıyorum, bir yandan da yatakta göbek atıyorum demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsın diyor Kübra. Düsseldorf. Gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde. Ya Bircan, Anka Premium Event bir etkinlik yaptı, göbek atalım Stuttgart'ta ya. Ya biz hızımızı alamadık Mersin'de, istediğimiz olmadı. Nuray abla hemen organize et ya. Nuray abla da... Artık hepimiz el birliğiyle güzel bir etkinlik yapalım. Yani. Vallahi masalara çıkıp göbek atasım var ya. Yani.

Evet ya, tadı damağımızda kaldı demiş. Valla gerçekten bir etkinlik yapalım Stuttgart'ta. Anka Premium Event bence güzel olur. Nuray abla da bir organize eder. Orada mesela kaç kişi? Nuray abla senden kaç kişi gelir ablam? Southside Piercing'de sponsorumuz olsun. Valla ne eğleniriz be. Vallahi masalara çıkıp göbek atarız ya. Tek gösterimlik fotoğrafları açamıyorum ya. Adam diyor Koç burcu tek gösterimlik. Kral gibi hizmet alıyor. Tek fotoğraf. Vallahi ne kadar güzel. Dinliyor mu kocan? Dinliyorsa şarkı yollayacağım. Koç burcu.

0: Şu anda kendimi dışarı atasım var ama bu saatte nereye gideceğim diye. Ya hiç sorma ya. Valla ben de yayından sonra bir gideceğim. Bir yarım saat.
1: Mecbursun, mecbursun. Hiç çaren yok. İnadı bırak.
0: 20-30 kişi toplarım benden diyor.
1: Sen yeter ki sev kul.
0: Bir canım en güzelini yapar. En güzelini hak ediyor demiş. Nuray abla gerçekten öyle. Abi siz iki aslansınız. İki tane lider burç aranızda.
1: Sen yeter ki sev kulun olayım. Bir dile bin yıl köle olayım. Boynuna koynuna dolanayım. Mahşere.
0: Artı 43-660-130-19-79 süper yayın yapıyorsunuz demiş. Severek dinliyoruz ve takip ediyoruz. İsim alabilir miyiz ya? Beşinci Viyana'ma selamlar. Bir isim alabilir miyiz? Ya bir mesajlar geldi şimdi. Abi siz sonra Arap atı gibi sonradan açılırız. Tam ben veda edeceğim. Gülsüm geldi, Nagihan geldi. Nagihan diyor ki benim burcumun bir özelliği var. Hiçbir ikizlerde yok demiş. Nazan arkadaşımız şimdi yazacak sana demiş. Nazan niye yazıyor?
1: Baş koyacağım yastığına, yorganına.
0: Senin enerjini Nazan nereden biliyor?
1: Bir dile bin yıl köle.
0: Ama sevgili Mona var ya, sen alemsin ya.
1: Dolanayım mahşere.
0: Kendimi Serdar Ortaç'ın klibindeki, Karabiberim klibindeki şaka yapıyorsun. Öyle bir modun mu var şu an? O şarkı istiyorum diyor. O öyle bir de modum var demiş Nazan. Canım benim, çalmayalım, o hiç o moda girme. Orada zeytin mi yiyor, üzüm mü yiyor, bir şeyler yapıyor. Ben sana güzel bir şarkı yolladım. Hiç o moda girme ne olur. Bana Viyana çok yakın ya diyor. Viyana Stuttgart arası çok değil aslında, 600 kilometre gidilebilir. Ya öyle diyorsunuz, o gün olduğu zaman başım ağrıyor, karnım ağrıyor diyorlar değil mi Bircan? Viyana'daki arkadaşlarımız Stuttgart bize çok yakın diyorlar, 600 kilometre. Ama o gün olunca işte biraz böyle tabii ki müsaitlik olmayabiliyor. Ece Balta'dan selamlar. Ece Balta, hazır mıyız? İyi geceler diliyoruz. Ece Balta, günün şarkısını seç hemen. Kim için gelsin, sevdiklerine de yaz, burcunu da yaz. Şimdi Kova burcuyum İbrahim'cim. Kovanın enerjisini bilen bilir demiş. Bilen var mı ya Kovanın enerjisini? Hadi soralım, bence Mona bilir. Mona, sevgili Espresso, Kovanın enerjisini bilen var mı? Aslan burcu olanlar, sevgili Bircan, sevgili Nuray abla, sevgili Esat. Hadi yazın bakalım. Sevgili Şengül.

0: Melike Şahin'den olur mu demiş. Aynen ya, bir Melike Şahin şarkısı güzel gider.
1: Seni laf acı, seni yıkamacı, yağlamacı. Seni laf acı, seni yıkamacı, yağlamacı.
0: Melike Şahin. Bakalım yapay zeka bize hangi şarkısını çıkartacak. İyi geceler İbo'cum. Bence kovanın enerjisi maksimumdur demiş. Fulya. Sen bu gazla artık İstanbul'a geleceksin herhalde. Atakan'la beraber dinliyoruz. Sıradaki

0: Şarkı bana da yollar mısın Zehra? O da İkizler Burcu.
1: Çektim ya sabır arkandan, gık bile çıkar.
0: Selam, ben Gül. İyi geceler diliyorum İbrahim'cim. 12. Viyana'dan selam. Şaka gibi ama ben seni spontane dinledim. Bir radyo uygulamasından keşfettim. Önce seni Instagram'dan takip aldım. Sen beni takip almayınca buradan yazmak istedim demiş. Vallahi hiç farkında değilim. Benim öyle şeyim yoktu. Bakayım ben de alayım seni takibi. Bize bir kalp falan atsana bana Instagram'da. Yok, kalp atma. Normal bir alkış at. Artı 43-660-130-1979 Instagram İbrahim Elden TV. Aa, kızcağız yazmış ya.

kovanın diyor enerjisini NASA bile bilemez diyor. Çünkü onlar gerçekten çok zorlayıcı bir burçtur demiş. Allah Allah. Çok marjinal oldukları için gerçekten deliler diyor. Kovaların enerjisini gerçek anlamda diğer burçların da anlaması biraz zor gibi diyor demiş Mona. Biliyor mu bilmiyor mu destan yazdın ya. Demek ki bilmiyormuş enerjisi. Bu sadece koç enerjisini biliyor aynen. Artı 43 660 130 19 79 İbrahim Elden yayında Aşkın Sesi. Biz şimdi geçen gün bir etkinlikteydik. Ya söz verdim orada arkadaşlar ama onlar biraz böyle yoğun oldukları için dinleyemiyorlar herhalde. Çok teşekkürler ya. Hemen link yolladık. Şu an tamam dinliyorum şu an demiş. Ya Gamze neredesiniz? 2 saat ulaşamadık size ya. Diğer arkadaşların onlara da atsana Gamze. İbrahim yayında diye. Onlara bir moral şarkısı. O kadar güzel ilgilendiler ki. Ya ben onlara teşekkür için bu anonsu yapıyorum. Gamze'nin bir sesi var. Aşırı güzel. Bir de tiyatrocu kadın. Vallahi çok sevdim ya. Bilmiyorum onlar beni sevdi mi ama. Gamze bir burcunu yazsana bir seninle de biraz makara yapalım. Evet İbrahim Elden Aşkın Sesi özel yayın. Bu gece öyle spontane yayına girdim. Sabah yine yayındayım ama gece gündüz yayındayız ya. Sabah da şeye gideceğim. Kalamış'a. Olmayan enerjileri nasıl bileyim demiş. Doğru. Bence kesinlikle bir kova enerjisi alman lazım. Ne ara rüzgar tersine döndü, acıtıyor yüze vurunca. Değil mi? Aslanlar biliyormuş bak ne yazıyor. Aslan en iyi kovayla anlaşır demiş. Deli gibi özlüyorum. Mazur gör, merak. Gamze arkadaşımızın burcu neymiş bakalım.

burcu yengeç diyor. Diyor ki benim burcum yengeç. Yengeçler en çok hangi burçla anlaşıyor Gamze? Bugünün konusu, eğer burcunuzun bir özelliği bir araba markası olsaydı hangi arabanın markası olurdu? Benim diyor yengeç burcum demiş. Aynı zamanda valla ben de çok sevdim diyor. Ah ne kadar güzel ya, çok kıymetlisin. Diğer arkadaşlarımıza da link at olur mu? Onları ben çok iletişim kuramadım. Linki yollarsan onlara da bir şarkı yollayayım ya. Çok iyilerdi valla. Şimdi Gamze ile bir projemiz olsun değil mi Gamze? Seni Living Lab'a davet ediyorum. Bir gün gel güzel bir animasyon yapalım seninle. Hem tiyatrocu hem yengeç burcu. Daha ne olsun valla. Günün özel şarkısı kime yollayalım? Sevgili Gamze. O da hayatındaki özel biri içinde bir şarkı seçsin hemen. Yengeç burcu bakalım en çok hangi burçla anlaşıyor? Bircan, bak Stuttgart'tan bir sürü mesaj geldi. Bircan bizi eğlendir diye. Herkese selamlar diyor. Ben herkesle anlaşırım. Sen de öylesin demiş. Gerçekten öyle ya. Teşekkürler. Şimdi Aşkın Sesi çok özel bir radyo yayını. Şu anda anlık bir sürü dinleyicimiz var. Fulya diyor ki İbrahim hayatımda hiç bu kadar eğlenerek yolculuk yapmadım. Ankara'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den İstanbul'a geliyorum. Merak etme senin yanına gelmiyorum çünkü istemiyorsun demiş. Ya canım benim Allah aşkına ne yapacaksın yanımda? Şu an benim bir sürü işim var. Yayından sonra gideceğim bir yarım saat. Bir sahilde bir yürüyüş yapacağım. Belki gece yürüyüşüne çıkacağım. Şaka şaka valla bir kahve içip gelmem lazım çünkü aşırı bunaldım ya. Eskiden ne kadar güzel böyle yayından sonra çorba içmeye giderdik, köfte yemeye giderdik. Şimdi tek kaldım bugün. Tek olduğum için bir yere gidemiyorum. Bak bu şarkı çok güzel değil mi ya? Bak Jazz Blue. Evet, veda müziğimiz biliyorsunuz. Her zaman Aşkın Sesinde bu şarkıyla veda ediyoruz. Ama genelde çok kırılgan bir insanım demiş. Yok be. Hiç öyle biri değilsin sen Gamze. Şimdi yengeçler günün şarkısını Gamze hemen kime yollayacak? Onu da son şarkımızı belirleyelim gençler. Oo. Bu şarkı sizi hangi burcu anlatıyor?

Şey söyleyeyim mi, gerçekten şarkı çok efso ya. Lord, who stole your wings and left you on the ground. Artık yavaş yavaş veda edelim. Yengeçler de geldi. Ne kadar güzel. Özlemdi ki, ben de yengeç burcuyum. Gaye yengeç kadınıyım. Bana da bir şarkı. Silence. Güzel yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler Eco ya. Vallahi mutlu olduk. Ben ikizler burcuyum demiş. Seviyoruz sizleri. Çok sağ olun. Bugün İkizler Burcu o kadar çok mesaj gönderdi ki. Vallahi ikinci sırada da akrepler, üçüncü sırada yengeçler vardı. Kovalar ilham veren çok iyi bir yol arkadaşı olur demiş. Çünkü gerçekten enerjisi çok ama çok güzel. Enerjiyi yol arkadaşı, ya hep bizi zaten yol arkadaşı yükleye yükleye vallahi. Bence demiş, boğa iyi anlatıyor demiş. Yengeç burcuyum ben de. Gamze'ye selam demiş. İyi geceler İbom. Canım benim aslan kadını sevgili Nuray ablam Stuttgart. Hadi herkese iyi geceler, Allah rahatlık versin. Yıldız Silve'den bir şarkıyla veda edeceğim. Şu an içimden dans etmek geldi biliyor musun demiş. Bu şarkıda. Ya var ya Mona. And another walks away. Tam diyor, ikizleri temsil ediyor. Şarkı tam benlik. Nasıl bir dans müziği değil mi? Ben çok severim. Another dies that day. Ya Gamze, aslında müsait olsaydın dinleyicilerimize bir selam verseydin ya. Tüm dinleyicilere sevgiler, selamlar diyor. Kalbi iyi insanlara gelsin. Bütün güzel şarkılar, iyi insanlar her daim hayatımızda olsun demiş. Çok teşekkürler. Vallahi sevgili Gamze, sen de hayatımızda her zaman ol. Sen bir kere tiyatrocusun. Senin yerin çok ayrı. Son şarkımızı sana da armağan edelim. Var mı özel biri? Ona göre şarkı kapatacağız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kızım senle biz bir röportaj yapalım. Bayılırsın vallahi. Kimlerle bizi dinliyor? Evet ya. Ne kadar güzel. Bak selfie'mizi de yollamış. Evet, arkadaşlarımızın isimleri nelerdi? Bak onları da unutmayalım ya. Onları da çok sevdim. Sevgili, isimlerini yazsana bana. Canlar. Bak selfie'ler ne kadar güzel. Kızlar kendilerini hep güzel göstermişler. Beni hiç böyle ön plana koymamışlar vallahi.

Yıldız Tilbe. Bakalım Yıldız Tilbe'de yapay zeka hangi şarkıyı seçmiş? Oo. Gamze çok şanslısın. Tam bir seni anlatan bir şarkı.

Evet ya, Ayşenur ve Nursel. Ya onlar da çok iyiler, bilmiyorum. Gerçi dinlemiyorlardır ama sen benden çok selam söyledik. İbrahim sizden çok bahsetti. Bir dahakini diyor bol bol güzel olur. Evet ya, çok isterim. Düşünsene, yemin ediyorum iki akrep bir yengeç arasında kaldık yani.

Benden tüm dinleyenlere gelsin demiş. Oya Hamburg'dan İbo'cum. Son şarkı kendime armağan ediyorum demiş. Arzu Hamburg, çok teşekkürler. Türkan yengeçlere selam demiş. İbo 2 akrep 1 yengeç dünya tatlılarına selamlar diyor Özgür. Seni dinlemek çok güzeldi demiş. Ya çok teşekkürler Coşkun Baba, seviliyorsun kral. Bak bu şarkı çok iyi.

Yalnız şarkı çok efso ya. Ben bu şarkının sözlerine bayılıyorum. Peki son şarkımızı da başarılı tiyatrocu ve bir yayın yapalım ya, aynen. Ama Aşkın Sesini yapalım. Bak Aşkın Sesinde sevgili Gamze diyor ki ben de yayına katılmak istiyorum demiş bir gün. Bence güzel olur. Çok da renkli olur. Ben bir de yengeç enerjisini seviyorum ya. Yengeçler iyidir vallahi. Çok içten, çok doğal. Vallahi mutlu olurum. Bakma diyor, biz harcanıyoruz orada. Vallahi öyle ya. Bence güzel enerjin her zaman daim olsun. Sevdim, uslanmam zaten. Hatta son şarkından olsun sen yap ya. Sevgili Gamze müsaitse arkadaşlar, Gamze hemen bize ulaşsın. Çünkü çok mutlu oldum. Bir etkinlikte sevgili Ayşe Nur ve sevgili Nursel, onlar da dünya iyisi arkadaşlarımız. Gelecek vadeden çok kıymetli isimler. Şarkı onlar için de armağan olsun. Son şarkımızın anonsunu bence sevgili Gamze yapsın. Gamze müsaitse hemen bir canlı yayını alalım.

0: Hani sordunuz ya, acaba Gamze tiyatrocu ve gerçekten radyo programcısı olur mu diye. Tabii ki o ses tonuyla bir selam verecek. İyi geceler. Nasılsın Gamze?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sesin kısılmış. Gerçekten. Ne oldu? Şarkı mı söyledin bugün? Yemin
1: Yok.
0: Ediyorum. Yengeç'in sesi kısılır mı ya?
1: Biraz yorgunluktan olmuş olabilir. Nasılsın?
0: Vallahi,
1: herkese bu arada iyi geceler, selamlar.
0: İyi geceler. Gecenin bu vaktinde dinleyici oranımız %67.4 biliyor musun? Bak,
1: gerçekten süper.
0: Bak, İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye geneli, Kuzey Kıbrıs, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya. Şu an mesela Stuttgart, Almanya'nın en çok dinlenen bölgesi seçildi. Raporlama geldi de seninle konuşurken. İspanya aramızda. Bak, Avrupa'daki Türklerimiz ve Türkiye'de bizi dinleyenler bu gece seni duymuş oldu. Tiyatroyla ne zamandır uğraşıyorsun?
1: Yani çocukluğumdan beri aslında böyle bir yeteneğim vardı. Böyle çocuk piyesleri yazardım, onunla böyle oynardım. Sonra böyle lise zamanlarımda da böyle amatörce bir tiyatro oynadım. Sonra replikler falan.
0: Ne güzel ya.
1: Kaldı.
0: Yengeç evet. Burcusun. Kaç doğumlusun?
1: 89.
0: Ne güzel ya. Dinleyicilerimiz diyor ki, bak yazmış, iyi geceler, vallahi bağlandı demiş sonunda. Şimdi az önce mesaj geldi de.
1: Ay, meşhur olduk galiba.
0: Yo, sen zaten meşhursun ya. Ama en yakın zamanda da bir radyo programına seni davet edelim.
1: Çok memnun olurum.
0: Evet, o zaman geceye bir söz bırakır mısın?
1: Geceye bir söz bırakayım. Tamam. O zaman şunu söylüyorum. Her zaman hayatımızda iyi insanlar olmak suretiyle. Hayatımızı hiçbir zaman negatif enerji değil, her zaman pozitif enerjili. Biz güneş olalım ve çevremizi ısıtalım. Kara bulutları hayatımızdan uzak duralım. Hayat ne olursa olsun yaşamaya değer.
0: Vay be, çok teşekkürler. Valla Gamze, bitirdin bizi gecenin bu vaktinde. Bu sözden sonra artık
1: ben teşekkür ediyorum.
0: Süpersin. O zaman günün son şarkısını sana ve sevdiklerine de armağan ediyoruz. Çok teşekkürler. Peki. Kendine çok iyi bak.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese tekrardan iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler. Hemen i̇yi kendini geceler. Dinle bak. Şu an gecikmeli geliyor ses. Beni kapat, hemen kendini dinle. İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Sabah görüşmek dileğiyle. Sabah 10'da yayınım. Evet.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.